Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Mening Ailem programımızda davomlaştıratımız Men ve Mening Vatanım Tianshan oğul kızlarının devlet muhabbeti sayfamızda Atlıq Yaylaq doktoru Oqas Sulayman degen mazmun diqqatlar boladı. Şinjan Tarbağatay viloyati Chaqantoqay nahiyasining barlıq tağlıq rayonida Doktor Oqas Sulayman'ın doğru sandıkını yüdüp, etiği minip, çarpıcılarga ägişip, yaylaq köçü atkınıga 40 netçi yıl boldı. O, Chaqantoqay nahiyelik çarpıcılık doktorhanısı işke kesellikle bölümünün sabıq kandidat mudır vıratçı. 1975 yılı

Hürmetli radio dinleyiciler, şunun bilen Vatan Menin Ailem programımız ahırlaştı. Yaxşı keyfiyat, kötürengi ruh bilen bugünkü işlerinizle atlanğaysla. Sabrınla könüllük bir xatar bolsun, bayram günlerinizle ehmiyetlik ve mənlik ısın. Teximi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, Sulu Shitin əbdisini çürülüp anlayısla. Mən riyasetçi Danyar Mahmud, növetçi muharir Ramile Abdülhamid.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberler programımızını başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımsızlar, Ertigenlik Haberler programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 26. günü, Şembe, Dehkalar kalendarı boyunca 8. ayının 16. günü.
2: Abul, bu kitimki programımızın asası mesmullarını tanıştırımız.
1: Abdunum Raylık Partiye Komiteti, partiyanın umumizlik kattık idare kılışını uzakçı boşaşmayı algı sürüp, partiye rehberlikini iktisadi icdimai terakiyattan her kayış terapleri kütkül ceryanıgı sındırıp, partiye kuruluşu da üzliksiz yeni neticilerini kolgı keltürüşük türtkü boldi.
2: Memleketli Halk Kurultu Daimi Komiteti'nin muavın başlığı Şavci, kollektifini başlap Şinjan'a gelip, sayahat kanununun icrasını tekşürdü.
1: Abdunum rayon köp nöqtadan küçəb ayalarının işqorlaşış,

0: Қошында оса, аңылғысыларының ке ұшырларға дейқат қылымыз, Адылжаның ұшырын тапшырвалдық. Адылжа, рахмет ұшырыңызғы жұмыз. Зөкірі ханым, сіздің ұшырыңыз тапшырвалдық, рахмет. Яна мау, көнен қауча, қош елінішті еллар аван кен, бүгі еллар аван кен, деп рахман жа ұшыры еллапсыз болды. Бүгін әмді дәмеліш бағашқа, шәмбі күні бағашқа еллар асасын, әттігенде раван болады. Рахмет, шындақты мәмді аңылғысыларымыз, үзанла кетіватқа ел бөлекілерден ұшырларыны беріп мансаңлар болады, әм қаршалымыз. Yaşım siz riyasetçi mavi. Uçuk ma turpan bilen korul tarap ki mağdan bu kağan yol ahval kanı qaraq to hazır. Maşallah köp. Maşallah normal. Hazır hem de ma korul mağdan da köpinçi ma ürümçi lopnur yoqursa taş yolun tallap. Mağdo bu yolun ki besimi azraq yaxşı hem de. Maşallah ilgirki qarğa vaqta ilgirki vaqtla qarğa vaqta az. Hatırca mansınız boldu. Yol ravancı mı? Усовый вчерамыз тапшырып алдык. Данлык бойтак Әзиз әпәндем сиздин учурунуз тапшырып алдык. Бай оглы вчерамыз. Келди, келди, жолдодум го. Турунча вчерамыз. Яхшы.
1: Тез вот бушун динин алдым. Yeni marifi tarifini aldık. Bir diye yekeşe yolla. Kışın ne kravan rahmet.
0: Oldu makul. Adılcan, sizden bu çorunu tapşıralık. Eti gelin lan hayırlık olsun. Hemen lan ne yandık yolla siz. Andın Ayşem Gül malum sizden bu çorunu tapşıralık. Onçu bayramalar mübarek olsun. Cinkiyen nimin meyo şinşima. Şeşenim. Bu şu şey, şambar. Rahmetli ikinci mi? Yaxşı tilekleriniz köpün köp rahmet. Akardiyoncu malım, uçurlarınızı tapşırı aldık. Siz mi salamet bulun, işleriniz unuşlu olsun. Şirali aşı işçi kırıp körpekine hemisi bak. İşçi kırına hemini yollugan. Abdurrahim kan uçurunuz. Yaşım ses. Bolu rahmet. Patigül hanım uçurunuz.
2: Şunu uçacağım.
0: Teşekkür
2: ederim.
0: Rahmet.
2: Ben bu bir aramayı... Yaptık anlamasından yol uçur veriyorum bilen.
0: Oldu makul. Ama bu anlı uçumuzda uçur kızıkken. Ben ötkende silerdi sen nimdeydikin depti ben. Muşu nakşe etanmaydıgan la nakşe etmesi bulduken tünügün bir yegi bağgan he. Cemi aş sorun başlanıp ahırgıç varlıkta bu adam 6-7 nakşe etti. Likin ben bu nakşe etanmayım ben. Likin o adam hakiki nakşe etanmaydıgan bir adamken. Likin nakşe et çıkıbek. Omrakken şunu ulan o bulu olta qallamı xijil bulub gəqqlanmamdı ha lakin şu əsla şu adamğa özünün naqş etməydiganlığını dep qoyduğan baturdan birisi çıxan bolsa indi o 7 8 9 10 onla bulu oturub tamaq yegan işkən lakin şundaq deməmdə hay demisi çoğ sorunlarım çıxmaq çətin yanmaslığı mümkün şu dep qoyduğan birə batur çıxsı oldu çu aşnın dep qoyduğan siz çu naqş etməydigansız siz etmang dep qoysa qapıp ketdin ha. Şiqilib açdaq şu. Birisi dep qoysa oldu yaqın araq diyalaydigan birisi. Ya uydikilər dep qoyamdı o. Yeniñizki qılsa dem aldı. Ma İlhamjan uçurunuzda tapşırıp aldıq. Aşı körüngä işçi kirip yollap qoydım qotunugen keçte. Nim şoğunni. Şinhua Canıb yollarım yollar avan ki adıga uçurunu seher güzel evet tuttu. Bay oğlu. Bayın oğlu. Bugün şembe. El işleyimiz o. Ya japa çekmedim ben. Rahmet. Andın Ekberci uçurunuz.
3: Salam bir yüz yattı. Salam üçüncem kanda ağlan yaptı. Uçtan tutunumu.

0: yaxshi,
1: Hammamizga xayrli bo'lsin.
0: birga bo'lsin.
1: O'zingizga muborak bo'lsin. Kattalar sog' salomat ketdi.
0: Keldi.
1: 23 tal ketdi.
0: Ha, ani gibi qımaylaydı sal turib yenimən. Həm Ekberjan doğru düşünün ha. Qashqa yubunaq şəhər yolları yollar ravan ekan digə üçün Abdüşkür əfəndi məvətdi. Abdüşkür əfəndi rəhmət. Yaxşımsa riyasətçilər, maşınınki peçigarsını özgətgən bizdən qoroda bir balı vardı. Ha. 112-yə telefon qıplam dəngə. Müştəmişdə əhval varmış. Həm balını özgətib Xeyli cayıq çürüp koyduğunla mucu balı cayıq çürmedi. Keşte edep deydi. Koronun içi de bom bom bom bom bom bom bom çıkıdı. Maşının avazı. Vakırt başta koro kırıp çıkıdı. Bulup mu bu bala keş terk et kıldı o deyip. Taz uflaydıgan yıkın. Başta kır. Ay 112 telefon kılığa ya komisam koronunki ismi. Maşın numarı. Degendek uçurlarını bizgi bəsiniz. Maşın numarı manca biz ma koro doldurmez. Деп бәсіңіз, біз қатна сақшыларымызды деп қояйлы. Сіз деймісіңіз, біз деп қояйлы. Мұштақ бір балы бакен, маң машинасына қалай мұққан, қануңсыз өзгерткен, деп біз деп қояйлы.
2: Көпілдіңсай, яқшы ма?
0: Яқшым сіз.
2: Бүген жолдар әлан қо.
0: Шәмбемесің бүген. Ұбыл қасым көп жұрыңыз.
2: Бір, деттіп, ошу жан, яқшым сіз бұққа.
0: Yaxşımı siz aka.
2: Qaşqa şəhərinin yolu görürsən, Qaşqa şəhərinin paynaq yolları, hər kişilik tərəf rəvana.
0: Bu oldu, maqol. Köday bir yolun hazır mı? Miçvən tərəf dikən, miçvənin qərqaç yol biləkləri asasə rəvan ki, də püçür yollab səz. Rəhbət. Vapadarını uçuru qarsaq mı? Məmə irtizli kevəzdə gəş, anavatı məmsə. Dəb yollab səz. Bu oldu, maqol. Yenə... Lautanın ki uçuru karsak Lauta hazır ne atırvat dikin tan hem de.
3: Bırs. Bu nasi bu seyten. Seyten.
0: Borçun dike borçunun ki bu seyten. Şu atırvatı ben mana. Dep resim tat. Evet. Çıraylık ki. Ben etigendin keşkice 174'ni alaymen. Ben sizlerinin ki ıhlas men anlıq çoğunla. Bayram Allah'a mübarek olsun. Dep Fatih Gülkan'ın uçurlarını yollap siz. Rahmet sizge, sizden bayramınız mübarek olsun. Teniniz salamet olsun. İşleriniz oğuşluk olsun. Küldürünüz hoşal horamlık için ötsün. Venka'nın aldıdaki kızıl çırak buzlu kaptı. Eziz efendim. Makul. Biz hazırlam değilim. Uçurun yolu koyayla. Venka'nınki aldıdaki kızıl çırak buzlu kaptı. Hotende yolu uçuruyor. Merhaba yolları koşuyorsun. İşte yollar avan kediye uçurun. Nicat taksiye verip doğan. Bizim o dükünde dükkanı mangaş. Yol dışım iş oranı mangaş. Maşınına çıkımız. Maşını bilen tan radyonu koyumuz. Radyo tanışıp ögünüp kaptığımız karanla. Dep yollap siz Guli. Vay rahmet devamlık anlap durunla katmışıp durunla programımız gıcı mı? Goyan yolu, Daşo yolları, Yöcüngey köçüsü. He? Koş lini yer yollar aman ki adı gavuşur ne? Merdiyan şenşan evet tuttu. Buldu. Andı yan yolu, koş yolun işte yollar aman ki. Muşu yan yolda bir adam şıkılıp kapıgı bek yaman. Kul digeni şıltıp. Açta maşallahını toktup. Açtak yolun ütketti. Piyadla yolum emesti. Yüzününki bir hatarlık dikkat kısa bombamdıgan da. Çoğunluğum yakışı dep koysak bulduken açıq yama akımızken. Kul digenle mındak barmaklı mındak şu. Körsetip barmaklı mındak şopurlandı. Küsüp durup, nukup durup, tohta. Dep mında ötüdüğü akışaydı o kırganda. Ütket pardo. Şıkıl bir külgüm kildi. Bir açıqım kildi. Benim o iş küşünü tılıp etti. Мен го ирақтан көріп, диққат қылып, тұрмызлап келген болмаса, шундақты мы іш күшін тыллап үлгеді деп. Әсел ачық яман акымыз оқшайды, сіздің бір көңіліңіз аманға, хамды а маңғыны хата хамды. Бу пиядлар үтішме жолды маңмай, халыға ядын анда маңған болса, о хата қыпты. Акымыз шундақты мәмді. Бір көңіліңіз аманға сіз ме? Яна учурланы, яңса Абдықемжан
4: Yaşımı seçilen ben bu bağda alınız geç anladım ben. Bugünkü bayramı mübarek olsa.
0: Sizden bayramımız mübarek olsa almılaca. Hele okşudu mu bir yıl? Hele bir meyveler çıraylı yakındak bura. Bu adam da yakın olarak. Yine onu tanıyın ki uçuru karsak. Yaşımızlar, ya seçilen. Onca. Bu abla bunu kandak depiremiz hem de bu Abdullah'ın ki uğurnunu azlap ketke azlap ketmeginde kanda bilmez dep. Hem köpinç abdumabullah'ın ki hazır mı? İlektrolu kop ketti. Avtomobilnikimiz ekrandan

Abdul Tashir aydığa orun ba. Da Abdul Tashir hep ediniz. Ya azlap gitti ya mında garak da birdi. Hem mavo körset ki saatle ekrandı mı ama kaşıl çırak yanına geldi. Abdul Az da bunda eskerçi bir adamdı. Köpünce Abdülmobullarında. Ama bunun işte çıkarlık Abdülmobullar olsa aldı kaportunu içip aşağıda bir tal çok su vardı. Aşını çıkarıp ondan karsak uçuda bir iki nokta. En yukarı nokta, en tövbe nokta da bir nokta. Şunun kartı başı oturursuz ki sızık geldiğin yeri karap. Abdul orunu azlap getip de ya cıkki ya az gidip. Hüküm kıldıkken bunu. Kandak depesek bula. Hem de hem Abdülmobullarının bir yerden bulmaydı o Abdul'un orunu teşir yeri çoğu. Siz en yakışı kıran. Yine aldı kaportu neçip okumaydı o şey siz. Uya bir yerlere çekilip yine kolunuzu göydürüp ama ya başka şey olmuşsun. Aşu.

0: İskender'in zaman kaptanı sağ ol. Kaptanı bir İskender'in sen.
1: Hem İskender. Omni kim taksi?
0: Ulan buraya zaten dedik. Zavallı hocam dostu bir etmeye ama çok fotoğrafını aldı.
1: He.
0: Asas at yıllara var ya.
1: Makul he.
0: Sizler kızı bir şey yanlış kaptı da kaptı. Kaldı mı kaptı? Kaptı kaptı.
1: Kaldı emsi. Yollap koydum o tepsini kılıp birden köstüp. Çidava yolları kıykas. Çırağını hesap kalmadan çağda diye avuçlarını. Ben taksini yakış görmedik anlatışımızı evet. Yeni karsak. Çentangcan yolları Yanguan Yibey'nin ki aldı yollar avan ki diye avuçlarını. Emdullah evet. Kepte vaz.
2: Yaşı mı oraya tepkiler?
1: Yaşı.
2: Aydırımdın Kaşkar şehri çıkı boğa yollar avan ki ne?
1: Ayır durumdun Kaşkar şehri çıkı boğarlıkta yollar avan ki ne? Makul. Ben uçur yolusam pekat çıkmaydı ama bu kette. Ma uçurunu okupakını da karvay.

0: జూలు కొషియన అసోకత సుందరవనే యా అసోకత రలంగో సిద్ధ ఎల్ల ఉను కేత మావు ఇదకె కొన్ నిమ సంఖిది దిల బసిలన అల్దన్ కెల్ అదన్ కర్షన బఫ్లే మా జోతన్ జన యమన్ జర్త దిరవత దొస్తే కే జకతరన సిద్ధ తబష్మయ
1: Kerem Bağdağ Oturhan'ın aldığı mayına aldığı için yolunu aramak için.
2: Kaç kaydın he? Kerem Bağdağ Oturhan'ın aldığı için mayına aldığı için.
3: Kaç kaydın yolu soru ya. Ne? Evet. Mayına aldığı için kılıçlar ben. Aşı 9 aklı yolu o kara. Aş Şanghay çanı aldı. Bağışı olan yolla. Benim payıza var.
2: Mavo, Anjur seti yutuptuken. Dep Anjur'un bağısını talışıp koysam. Yani bir aydın ki encürünün kömümü şu vakti bir gün verip işte iş verem la deydi o. Moştaktası bulamdı o. De. Ne, bazı da açtık olarak yapılan anlak kalımız kıran. Bu da bir külüp açığınız. Onda ise bulmaydı hem de bu heri dağı. Çoğu bağa talaş talep lan. Yani bir aydın ki encürünün kömümüz şu vakti verip bir gün işte iş encür kömüş verem la deyip açtık dedi bana. Deyip kapılıp gitip ses. Onda ise bulmaydı hem de heri dağı. Yakşı gep kılış gerek. Lakin bazı çoğu aşında geplenim anlap kalımız o hem de. Ve kızı kekildi yine de koyup ay de koyup kessiniz buldu. Dep oyuldum ben hem de. Lekin o karşı tarafın ki andak diginim o doğru mu hem herida hemez mi herida diyen bağıt alışı da. Neç bulgun neçidin seti yutup kessiz neç bulgun neçidin biri neçini birsiz dep diyen tığız. Onun üstüki çoğu ma bilelik encürler mi? Sel bazı sel muhabbukarak bup kaldı çoğu. Mesela 10 koyu 10 diyen dek anda bup ketken diken. O dehkan mı tazı kımmeterek satanmay, tazı pulkılanmay Ceylup duğa vakti de siz memde 10 köyü 20'ni ve 30'ni ve deseniz Şuan aynı açıcı da yani Bir aydınki encürdünki bir ay gün işlep encür kömüş bir emla deyip Bunda keplen deyip kaldı hem de kıran Kapınman Kapınman cuma Bek onunuz gibi kep tırlıkken Muştak mı demdi o deyip Uzak tılgan beni keplenim yizip siz beni
0: Salam hocaya yaktınız mı?
2: Yaktı
0: Majekem mesela yağmur kalıyor mu ne diyor vatsa? Emze adam bize kaldıran bir piyadla da piyadla yolun tatonmaydı maşın mağdura yol kırvalı diken maşını tekne tanımlar.
2: Ne?
0: Anı kim anı mı dosu çekerek hiç kapkaz erişkını diken?
2: Ne?
0: Özme mağdura yoldu nasa maşınlarını yan olsun hiç aşırakmaydı. Hem yetilep mağanı onu olmağın diken Müslümanlığa dikenler 35'te.
2: Yerlerinde yoğun tutmağın bozulmuş iş yok. Buldu ama şimdi dikkat etmeyen bazı yollarda belki hem de su yığılıp kılışı mümkün. Hele abda yığıp da yerken de yağmur ya. Dikkat etmeyen suretini asıl tutmamız sana. Piyadlarım üzerinde yoldu. Allah atam diken radyonu anılmaya atam diken üzerinde yoldu mu yoldu üzerinde yolda. Mao Beycan yolları mı? Yollar avanken. Geldi adaş. Elican,

0: Bolculuk İhsan.
1: Kocacık ayaksın ha, yaksın ağzına.
0: Yaksın ses.
1: Bu yağmur acap, bu kocalar yağmaydı o.
0: Onun gibi ne kıma örümcülüğe gibi şu.
1: Gerçekten de yakayan bana 10% olsun, ayak yağmurca. Yağmur o kadar çıktır ben.
0: Bu kızık ya, kızık ya. Örümcüde mi çok rahat? Onun aldığından işkin doktorhanından aldığı gerekçe yolla koş yolun işte ravan geldi gavuşurun Roşen Gül'e vertip de. Andı yine cucan yolları yöcün geydin yağlı oğuk gerekçe yolla ravan geldi gavuşurun. Mengü mü iştipak yoldu mamayım hemen de kazan kuvvetken oğluçumuz. Evertip de. Liudava yolları yolla ravan geldi gavuşurun Patigül Hanım evertip de. Hoten şehrinin ki birinci görük yolları yolla ravan di gavuşurun Abdülhat Hoten taksi evertip de. Andı yine taksici Ekber.
2: Yaxşıma, yaxşıma,
0: rəyətlə.
2: Yaxşıma? Aşıqdan aldı, şüfa dedi, atıraq bakıdı, rəvan ki, maşımızda taxanına atıraqdım da. Maşımızda taxanına atıraqdım
0: da. Maşımızda taxanına
2: atıraqdım da. Ne oldu ne? Ya, bilməndi ki, təyman, təyman, təyman,
0: Amal ba, əmdi. Amal ba, yemisun, əmdi, bəzi dəmdə iş qaldırğa vaxtı dəmdə azıraq bir nəsə yap koymuşsun, çox əkbər. Bomaydım. Bağış bezdim de.

0: Başına çıkıp bir nesi isip olmaydı degen belgilim bomgan deken kendi oturup ben azıraq işlediğe yegi bağıç oğarlıkta kosuğun azıraq əstərli olmuşsa etkende aldırıp kapta bir nesi imet doğru düşününün derizini azıraq çürüytüp aldı karap yenge
1: 174 yıl sayılamak çoğumuzda aldık yollar olan şimdi.
0: Çoğumbazanı aldık yollar olan pekirden uçurunuz.
1: Sözde ama kim koyaptı ergen 23 kette birazcık bara aldım ama.
0: Yolludum aç körün ha içi kırıp içi kırıp kırıp ha yolludum hem mine. Küçük maşının ki kendine iki tal numara taktısı ası bulamdı. Hem de alaydı bir Abdumabullah bağ mesela maçı girdim kırıp çıkan deyimiz yine. Açtak Abdumabul mu ki kanda işte niye mi uçurdunuz? Eğer resmi tatavan basınız yollana. Adetki normal ahvalası da numara taktısı da işkin asmaydı ona. Yani bir kısım alaydı numara. Alay numar tahtlı kaptım abla ba. Ulağa emdi asıda. Ve ama okşaş numar kyan ko ama astı gibirini üstü gibirini isi baptı. Onun üstü gibi numar tahtısı asıdığa 20 bakiye em bu maç. Bu mobilin ki. Bu kandak gepip gitti. Karaganda mağı kaynı gitti öyle ki pırısıp söreş. Pırısıp asgan vakti da ama kaynıdın ma numur taktisini köygül bulmaydı kan. Makul alet ama maşından gitti. Çünkü ama üstü terpige yeni birini okşaş numur taktisken bulmuşsa. Zavut telip şu okşaydı bu maşından gitti. Bu pırısıp söreb koydu ki kaynı gelip uyu yaptı mobilya digendek. Yaptı mobilyanı koşup.

0: Qadirlik radio anlaşıcı dostlar, programımızı davamlaştırmamız. Anlaşılan ki uçuru qarayılama, uçurlar bekçe yığılıp getdi. Şu uçurlarını bir yetkiz ötəli. Ürümçidik ki mağı dey, qalla bazarı bugün qızamdı o, ətim bugün. Bugün bu şu şəmbi vaza oldu, Şıçıxuda. Şıçıxuda şəmbi vaza oldu. Bülsüzgü baza oldu orın ne? Bugün buldu bugün. Osman Çapçal, Osman ka sizden uçurun tapşır oldu, buldu rəhmət. Andı yine ben taksi şoförü mavi aşkoş maşınım çıkıp kaptı. Benim telefon numarım da bu maş, aşkoş Toyota markalık maşının ki aşkoşken şin A 912 TI muşu maşının ki aşkoşçı ma Ali Baba'nın maşınısı çıkıp kaptı. Eğer anlatkan bolsanız 156 991 05 031 156 991 05 031 деген номерле алакалышың. Жалан.
1: Кыргызлар мушлар шиги шундай мыяш керек дегенбиз казак дейт болган мушлар. Эгер
0: кыргызча.
1: Мал жолдор тасын тамаулаган мушлар.
0: Ой, жолгуланбайды буны.
1: Масан мушлар нейде жолдорда.
0: Ой, жолгуланбайды, жолгулаган болсо жолдоп берет ток. Жолгул болмайды шо. Азыр биз мен үйгө кирип кетип алайсак алгыланбайды, мишет алгылды.
1: Ахматчан.
0: Doktor Tun Ahmet Can bana.
1: Hoşulcan Adem.
0: Onda olsa Ersel Ersin ki zaten ömür kandak oldu bir anlı olaylı, bilu olaylı. Bu bir savat bilimken bu. Üzümüz mü kızıkıp kaldık. Ma Ahmet Can üzü Ersel Ers bakı diken bilu da bunu. Üz ağızdan bir anla bakı lan bana.
1: Hoşulcan Adem de Van Demir'den de ana yere. Anı ömrü bir yıl etrafı da Ersel Ers akal. Köpeydi de onu aşkı. Aşkı ömrü Kırıkçıl etrafı da bulundu, ekleyi gıdı kadarı. Aşı, eteler sende işleri bilen Amerya'nın ömrüye ışık yeme işleri kırıkçıl Amerya'ya eteler çıkıp etti onu. Van dertliğimiz hazır, onu kamaydı kabak buldu. Bunu sana eteler sinki de çekilerini tutup bozuk tutuyduk, hiç bir şey çıkamaydı.
0: Ağlanın ömrü birer yıl etrafıda. Kağına leçinkide kaldı. Hani eti yazı olan çağda o leçinkide şu ballır çıkıdı. O ülke yetiştim buraya yeni bir monçı leçinkilerin teyağı koyup hani ülke yetiştim. Hani ayda ayda ayda yanılıp bunda durdu.

0: Ha, monda qolgan da bu. Heçlerse.
1: Bunlardan başka eserlerinden başarılı ve ağırlığının ömrü erkekleri. Güzel bir tat varsa işte etrafında.
0: Toxtab turğan ma arlıqdakı birini oxumudaq. Yeni bir üçkü bölünəm də bula mən iki rəfi bilməm mən işçərə. Onun elik paçayı. Onun başqa baqıdığan birisi var deyisiz. Baqıdığan la bama bak. Allah baqılıb qandaqıb getdi bu.
1: Bunlardan başka eserlerinden başarılı ve ağırlığının ömrü erkekleri. Güzel bir tat varsa işte etrafında.
0: Toxta, 3 aydın 6 ayı geçip olduğundan ki gipini bir depiyorum. O ne mi o? Ne mi çıkıldı o? Taz bilemedik. Aşını bilivalsak, onun ondaki toluk hikayeli yaman emez bilivaltık. Bir yer verip hakkı sözle pek dek bilivaltık. Sel durup ben işten düşmeyeli görüp meyeli gerek dep bir mesleğe siz yok aranla dep madak gerek. Seyfi af, çorun olsun.
1: Kocanlar balığa kıdığan erindeydi o. Çekilerini götürüp son kıldığan bir erinler var.
0: O üç gibi bilmem de bu la. Buldu. Üşkü bülündü den bu ne? Ben de işkisi. Bacayara, işçayara, işki kıllı oldu da böyle ki. Üşkü bülündü gende bu la. Yaşım sizler, benim ama aşınam konurgan sırtacağım. Zaman sıkıları acırap, keşidik sırları ümüp. Pek sertleşip git pardon. Ne çıkettim sırlattım. Yeni ümüp gitti. Çoğun aşkına muşu teşiğe renglik mor çaplı bitti. Digen. Kandak ranglik morun çaplasam boldu. Her kandak ranglik mor çaplasam kanallı kılıp enge aldırgı bulamdı. A bolu da pek aşırı etmişsiniz lamça. Normal bolsa. Mesela ak olsa kara kızıl bir dakika normal. Adet kişilik tutatkan ranglaya ço. Bolsa buldu.

0: Açu herinin cinlisike edip uçuruyorlar da. Arfadı baba, makul. Karanlayı, ben ettiğen de çoğu polo ettim de. Ma polo okşaylıken de kıptırdı cümle, hep öptü. Kanda olup ettiğen de polo ettiğinden bu kaldığınız öykü müman gilem de. Olcu tek sevçiyorsunuz.
1: Sen hocam da meydan kibir et ya, kitbağa yerimini tutuyorum onun.
0: Ya.
1: Ama dönmeyenin koşulunu yerler şimdilik zaman ya.
0: Dönmeyeli, koşulun işte yolları var, makul. Elijan ma çini kaçı mukapatınızda biz turuştuk bakaylı. Evet Roşengül çıkıdı taz beşin ağırtına mukapatını bir anda. Aş Roşengül bülte.
1: Bu da bizlerin tekstili hizmet ben taşlak erdirdim başa değerli kıldığında kedir.
0: Bilvalım. Bilvaldık de ama işte ben bilmeydim bu eserlersin çoğu ama bilvaldım de. Ey uçu bağımı eri o. Uçu aşu tazlık mesul, andım balı vakıdı, başka çıkmaydı o. Boğumu ere o, tazlık kıldı dedi o. Sandıkın içindeki tazlığını kıldı o. Andım balı vakıdı, şunun mesul. Buldu. Minun çoğumuş boğam her vakat diye ben tokulsam lan, ben bilim edip lo. Uçur yollaptı. Makul. Boğumu ere. Ya makul. Yaşım sizler, Uçurcan.

0: Gelelerik hele yaraktın.
1: Bu çocuğa ben var o, dersin görmüşsün, yama atıyor yollar ravan. Şimdi hocanızı bulursun da, karılayan, mendon yarın aldın yollar, şu an önce ravan falan.
0: Makul, rahmet. Andın, ma bu kaypam ürümçü gisak salamet. Kim olduk biz hemse? Anamın yanına mandım doktor hanıga de. Buldu. Salam etin apınızga. Salamet bolsun. Muşu. Baldırarak sakı işini ümit kılmaz. Cuma mısa? Yaxşı karan. Xotan şehrininki kuruluş yolları yollar avan kedi yavuşunu ablet Xotan taksiye verip tuha. Neç gün burun bir çocuğu çıkan. Maşınağa çıktım şoförga bir telefon geldi. Telefonda tılışıp. O tıllarının sertliği ömrümde ağlan bakmağın geplerden tılışıp gitti. 15 min tek tıllaştı. Yup poizga aldırıp kaptı ben bombistan başından. Şundak mı çıkıp gitkim kip gitken ama bekçi dap ulta değil mi? Dap alım cevap çoruyor yollaptı. Abdumobil edavitip telefonu paranlaştı ber. İkinciden açtak kılıksız set geplerini kılıp paranlaşıp man diye şıkkı. Buldu. Andın Nurali uçurunuz. Yine sizler katıp bir şiir yazgan da. Buldu biz bir oku bakayla ha. Zahircan, rahmet. Seltirip bir okuyla. Yine manda karsak yakışım sizler. Ma kaç kaç her şeyden yol haberi vereyim. Ma öpkü. Tübürkülü. Nencen sigiçe. Koş yolun işte yollar avanken. Gülenber hanım evet. Ses. Gülenber hanım rahmet. Ahetka.
2: Hürmet şöpürde sen yok söyle. Sen gitin aldıcın, temiz baklarını aldık şey yolları var.
0: Meçvendin geldim, say yolu koş yolun işte ravanke diye uçurunu. Saniye hanım evet. Doğru. Rahmet Saniye hanım. Özal.
3: Özal Allah.
0: Adıl Xotan.
3: Gönlüyen oyun yolları ravan.
0: Buldu, makul, Adıl Xotan, rahmet, dağı uçurunuzga. Mehmet Taksi.
4: Salam, salam, bölge tuttuk, maya kendin ki, sınavat yolları. Az yak, tutuşta, yamurda.
0: Yamurba? Tek toktu mudur ma? Keçide yeğip diken, etken program başlangı vaxtım, yeğip atı diken. Hazır mı yeğip itip de mına?
5: Şincan köşme haberleşişinin ailem doğrunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telefonu işe alaydı. Bir adam hak tapşırsa, bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık şilleri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörütü yakşı. 10.086'ı telefon kutlu biciraleysiz.
6: Köl bilen kumluk tutuşup ketken Bağraş Gölü 8-ci ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahilinde daka kılıdıgan sınırlı direk çay. Dakıkı Şincan'daki seyyah adet tariflindir. Menzir rayındaki mihmanhandı yatak asınız, menzir rayının belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666.
7: Sen kuştun kattı mı kapat? Kava için hemen tazık kağızlarının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Ava ötküzüş çallıkı, su sümürüş çallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat iz kuldurdu. Sen kuştun kattı mı kapat? Kava için hemen tazık kağızlarının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Rukiye Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat, doyundumu maskademdi sitiladı. Altın üzük mü kapatı sizini saklap durmakta.
8: Yepek yoldaki Norki merkezi, Tianshan'daki yeni sefer, Şincan, Hainan, Norki şehircisi 9. ayının 28. günü ticaret başlamakçı. Orne, Ürümçi Tianshan Aeroportu T2 Aero binasına. Avrupa Asya'nın modu merkezi, süpetlik mal modunu, güzellikini namayan kılıdı.
9: 2026 yıllık Şincan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şincan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
8: Yepek yoldaki Norki merkezi, Tianshan'daki yeni sefer, Şincan, Hainan, Norki şehircisi 9. ayının 28. günü ticaret başlamakçı. Orne, Ürümçi Tianshan Aeroportu T2 Aero binasına. Avrupa Asya'nın modu merkezi, süpetlik mal modunu, güzellikini namayan kılıdı.
9: Saybağ rayonu Jojang yoludaki avat oranığı jaylaşkan. Etrafıda top sitiş basırıba. Avtomobil toktutuş kolaylıq. Nepis bizelgen. Püskünleri tuluq. Kırıpla ticaret başlıqını boludugan 500 kvadrat metrlik aşkana icargi beriludu yaki sedilidu. Alaqılçı telefon numarı 181-99-89-16-18.
7: Sen kuştun kattı mı kapat? Kava için hemen tazık kağızı rapat. Kava için hemen tazık kağızının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Rukiye Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat...

0: Vay bu Muzaffarjon siz haqiqatan ishkarlab qiziqibsiz jimo ama patsha herni patsha heri tug'amdig'ando yoki odatki herla tuqqan lichinkidan birni patsha heri qilib ochtaq saylamdi. Qanday qilib ketdi bu ish? Aliqi orliqda ishlaydigan aliqi bovan herlarni ularni qanday qildan den? Qanday o'zaro saylamdi yoki ular ayrimmi o'xshamdi rang uqmadim men. Men uqmayotgan bu aslida
1: to'g'ri. Qalam qalam o'zgartirib mayakanning ke sanat yo'llari.
0: Oy bayam qutirgan. Ma'qul bo'ldi. Ahadga uchoringiz.
2: Bir mashhur bir do'stlar yo'l qo'ydi. Shuni sahnani oldida o'zgul minib. Yana mashu merani oldiga kelib yo'llar ola.
0: Ma'qul bo'ldi. Ondan sonra onlara yeni bir uçur başını yetkizimiz 2027 yıllık magister aspirant imtihanına tizimlitiş vakti ve destekki imtihanının vakti bekitildi. Mağarif Ministerliği yakında 2027 yıllık memleket boyunca magister aspirant kubul kılış hizmetinin başkuruş belgelemesini besip tarkıtıp, her kaysi cayladaki her kaysi aspirant kubul kıldığı uğurluğa 2027 yıllık memleket boyunca magister aspirant kubul kılış imtihanı hizmetini yakşı işleşine uğurlaştırma kıldı. Belgilimede monola aydınlaştırıldı. 2027 yıllık memleket boyunca magister aspirant kubul kılış imtihanının dastlabki imtihanı 2026 yılı 12. ayının 19. 20. günleri ilindi. Tizim ötüş vakti 2026 yılı 10. ayının 15. günden 24. güne geçe her günü saat 9'dan 22 geçe boludu. Oldun tizim ötüş vakti 2026 yılı 10. ayının 9. günden 13. günü geçe bulup, ola kadar hizmet uğurlaştırışını her kaysi ölkü derecelik mağarıp okuğuç kubul kılış imtihan aparatları bekitidu ve ilan kıladı. Jungu aspirant okuğuç kubul kılış uçur tori 2026 yılı 9. ayının 26. günden 29. günü geçe 2027 yılı memleket boyunca magister aspirant okuğuç kubul kılış teşvikat meslehet veriş faaliyetini kanat yaydırdı. Şu çağda barlıq okuğuç kubul kıldığan orulla torda magister aspirant imtihanı berdiğallarının suallarına cevap verdi.

Ürümçi'de Cumhur Bayramlık demeliş mezgilde otomobil ve prao başkuruşu dair bir kısım kesiple normal bir cırılıdı. Cumhur Bayramlık demeliş mezgili yetip geldi. Şehre hallarının ki bayram demeliş güldürdeki otomobil ve prao başkuruşu dair kesiplerini bir cırış ihtiyacını kandırış için Ürümçi'lik olan idarisi katnaş başkuruş tarmak atırdı. Kısmen otomobil ve prao başkuruşu dair kesiplerini bir cırışını toktatmadı. Cumhur Bayramlık demeliş mezgilde yeni 9. ayının 25. günü Cuma'dan 27. günü Yekşembi geçe bir kısım otomobil ve prao başkuruşu dair kesiple normal bildirildi. Katnaş başkuruş 12.123 epçiste otomobil numar taktisini tuluklap eliş almaştırış, pravın tuluklap eliş almaştırış, tekşürüş keçirim kılınganlık belgesine iltimas kılıp eliş, kanunu kılap kılmışlarını bir taraf kılış katarlık 41 türlük katnaş başkuruş kesbini her vakit normal bildirgil bulundu. Yani kayıt kesipler diye vakti de kayıt yemir depreyle. Optomobil numur taktisini tuluklap eliş almaştırış. Pravın tuluklap eliş almaştırış. Tekşürüş keçirim kılınganlık belgesine iltimas kılıp eliş. Kanunu kılap kılmışlarını bir taraf kılıç katarlık. 41 türlük katnaş başkuruş kesbini her vakit normal bir cirgili bulundu. Bu mavo 12.123 epçisi de bir cirgili bulduğun kesipler. Yani tor arkalık bir cirgili. Cumhur Bayramlık demeliş mezgilde Ürümçi'lik Ongan İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Atırtı, Maturluk Katnaş Bastalarının Başkuruş Orunun Kazıven İşbeciri Şirayini bilen, Nahiye Dericilik 8 Maturluk Katnaş Bastalarının Başkuruş Orunu da Vakıtlık Numur Taktisinde Testiklap Tarkıtış. Tekşürüş keçirim kılıngan Abdumabullah'a tekşürüş keçirim kılınganlık belgesini iltimas kılıp eliş kesbini bicirgili bulundu. İşbeciriş vakti 9. ayının 25. günden 27. güne geçe, çüştün burun saat 11'den 13 geçe. Çüştünkin saat 15.20'den 17 geçi buludu. Ama otomobil ve prao başkuruşu dair kesiplerini bildirgen vaxtıda gerekli kinişkilerini tuluk elip verip artıkça katıraştan sakılın iş gerek.

Hürmetli radio anlıqıcı dostlar, səpırınızda biz sırdaş programımızın anlayışanlarına qarşalımız mən Riya Setçi, Qadir Yaqaysar. Dostlar, səpırınızda biz sırdaş programımızı Şincan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratqın əptisi Sılıvşı Tengdi Maskıdamda anlatıldı. Dostlarımızdan programımızın Sılıvşı Teng əptisi arqılıq anlayışını mı qızğın qarşalımız.

Dostlar, bugünkü programımızda tövendeki mazmurlarını oranlaştırdık. Aval, Şincan katına sahçıları devlet bayramı, Cungcu bayramı mezgilede seperge çıkış əskertmiz ilan kıldı. Cungcu bayramı ve devlet bayramı da Şincan'da nurgun alkışlık aviasiya liniyaları zışlaştırıldı Qatarlıq uçurlarının təpsilatını anlayısılar. Radio Sayayet sahibimizde Ürümçi Ali Mektab oququcularının 13 günlük uzun dəmiliş məzgilidə Şincan'a sayahat kekilişdiki aldın tallaydıgan mənzilgə aylandı degen məzmun deqitanladı buludu. Qeynundaq bolsun dostlar, əmdi deqitanla programımızın təpsili məzmunlardı bulsun.

0: Türlük katnaş uçurları. Seperdeki yenilikler.
1: Turmuş uçurları. Bir hatar seper şatlığı.
0: Diktanla seperinizde biz...

0: nurgun alqışlıq aviasiya liniyalari zishlashtirildi. Qo'sh bayramlıq demilish mezgilini birlashtirib safarga chiqish.
1: Ammo ruh bo'ling.
2: Qiziqarliq yangi paranglarni anglagingiz bormi? Biz bilan mumlishni xohlamsiz.
3: Albatta.
1: Safaringizda biz sirdosh programmasi sizga jo'shqin kayfiyat bag'ishlaydi. Safaringizda biz sirdosh.
2: Safaringizda biz sirdosh.
1: Safaringizda biz sirdosh.
4: 107.4 qatnash san'at radiosi.
5: Oy, safaringizda biz sirdosh.

0: Dostlarımızın bulbul goya Kadriye kızı ben mi köydüm şilgen film anlarını uşurcam bilen mevlutuna çın tutup apırıp otta ağızıp koydunuz he de. Şu bu muskeş kiçi şu işin aldı da pırılıp. Karşalımız hoş geldiniz. Avaylap mangaysız de pa şu. Kitimen de durdu ola karsan. Şu an şu. Çın tutupla apırıp yisanlar mı yesler bu tamak. Yimsanlar mı yesler de oturuz koydum. Bopdu mu? Yana dostlarımızın Güli.
1: Qadriya, da yaxşı mı?
0: Udan, omaq yaxşı mı?
1: Sen hava biri. Sen qonyanın aldı maşınla çıxdın.
0: Rahmat, omaq tatlıq. Yana uçur boz berib mağaysız. Cümo. Dostlarımızdan Amin Gülxanım mən yaxdırıp anlavatı mən dostlarımızdan şəmbi günün güzel bolşini ümit qılman dəb söz qaldırıbdı. Rahmat. Ali Karşı.
2: Yaşıntılar, yaşıntılar.
0: Yaşım, hoş geldiniz.
2: Kışkaçta, taksi görü tarafından, aydırın direkt tarafından yönelişte. Maşini yıkılı bir kadar köp. Ben de kızı tırağına aldım, ya gel bakıda. Maşinla iki, üç kızı tırağı ara özellikle de şoför olsaydı kırksanla.
0: Buldu, rahmet kışkaçtık dostlarımız. Paydalınıp kağıysıyla. Ali Yugaş, 35 yaş deyin dostumuz.
3: Yaşet çıkanda havalınız yaxşı salamet tutunuz var.
0: Hoş geldiniz. Korlu'nun
3: yolu sürbesem. Korlu'nun uçak yolları şunda koşulmuştuk hava ne.
0: Bugün
3: Korlu'nun havası şunda yaxşı hava. Öyle. Şimdi gün vurdu, atlattık böyle.
0: Rahmet. Müşü sizden kepiyatınız mı, işleriniz mi, hava okşaş güzel bul şimdi. Ümit kılımız, yeni dostlarımızdan uçturunu yanılaylı ya. Мен ұлтақан білі өшірген тамақыны немдақ іттік ейді. Шу, әр кішілі аштақ тыз ейді ғу әдетті.

0: nurlanmaqtınız.
1: Tüşkende aq şebnem yerge, yurtqay tulun ay yurtum ne bu keçe, degen misralar bilen yurtni seginiş hissiyatını ifadeledik.
0: Mängü aman bolsun qerindaşlarım, mın çaqırım yıraq tursaq mı, tan huzurunlaylı aydın, degen misralar bilen güzel tileklerini bildirdik.
1: Balqıda tulun ay denizde nur çeçip, Yıraqda turmaqtımız onunğa tang beqip degen misralarni köngilimizge püküp, güllengen yeni dävirge ortaq guvaq bolduq.
0: Bu güzel paytlarda hammaylan keçilib öylerge qaytıp, oilistikler bilen jam boldik.
1: Her millet xalqning anarning tanisidek zich uyishi en güzel jam bolishdir.
2: Jongchiw bayrami yetib geldi. Tolun ayning sitdek nuri Aile sirkiler bilen cem buluşka atlangan sefer sirki dostlarının yollarına romantiklik bağışladı. Üstellerge yöbinler tızılıp, keştiki meyin şamal ve nurluk tolun ay kalıplarını illiklikle doldurdu. Künle avatlıkka ve hoşanlıkla dolgısı. 174 Katna Sanat Radyosu köpçülüklerinin Gönçü Bayramı'nı kızgın tebrikleydi.
3: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer Şincan Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başlamakçı. Orne Ürümçi Tian Shan aeroportu T2 aero binasına. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal modunu güzellikini namayan kılıyordu.
4: 2026 yıllık Şincan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10. ayının 1. gündən 5. günü geçe Şincan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitvalaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.

İttifaklığı taraqqiyatını ilgiri sürüş kanuni 2026 yılı 7 ayının 1 günüden başlayıp yolga koyuldu. Jonghua milleti büyük ittifaklığı bayrağını egiz götürüp, her kaysi milletlerinin Jonghua milleti çoğun ailesi de anarının danısı da zich uyuşşini ilgiri süreyli.

Hazırının özde Ürümçi şehirde avtomobiller köpürek yollağı karsak mı şu Xıtanlı koşumçuluk yani mı şu Turpan Ürümçi kursuretlik taş yolu çıkışı ıgızdın Saiti süretlik yolu koşumçuluk karapmanga yönlüştü hazır avtomobiller biraz köpke ne? Onun başka Beijing otur yolu yani Kaştonlu Xınandonlu karapmanga yönlüştü mü hazır avtomobiller biraz köpke Çanfangı otur yolu yani mı şu Uku taş yoldun Yaşan otur yolu karapmanga yönlüştü avtomobiller biraz köpke Aydırım tez süratlik yolundaki Veyhan yolu çıkış eğizin Ürümçi sancı yukarı süratlik taş yolu karapmanga yönlüştü mü? Abdumabla biraz köpken ha? İşte bak yolu, yani Minhua kodisinin Hıping nalı karapmanga yönlüştü mü? Abdumabla biraz köpken. Onun da başka karaydan basak Beijing nalı, yani Hınan Donglu'dun Şinin yolu karapmanga yönlüştü mü? Abdumabla biraz köpken. Say tez süratlik yolu koşumçulu, yani Guanghui Körük'tün Hongsan yolu karapmanga yönlüştü? Abdumabla biraz köpken dostlar ha?

Nomin baba deydi o Yaşarcan yakşım o yekendin yolu fıçırıya yeken odanlık bazırdın yeken ayası geçi bolgan yolla araban deydi o. Mihir buluğu deydi o sayetler ahırlaşıp kaytıp kebapsıla de Yaşar karşalımız deydi biz sayet ki bağımdık. Hizmet ulan bağdık. Yani şu Şincan'daki mezlikten izdeş pahaliyetimizini devamlaştırıp Kuşa şehrine bağlan. Sayet emes o hizmet hizmet. Azizi devam deydi, ben şunda yoktırıp anlamadım ben. Bugün sucuğda, zakasla şunda azgo, hava şunda skit pardo şıklayıp deydi. Buludu, buludu. Şirali kanav kem, nankuğu gharbi yolu ravan deydi.

0: 5-nji aýynyň gaz barkanlylyk gaz deýdi. Kol hotgen. Şikimin 13-ninki karanlık yiçi dajon meytin gaz çıkırış mıhtarı yakşı bizek nuskısı hazır satmakçı Muşin Tursun Jones'tan bağlap soptike 1-8 tiyelik deydi. Tursun Jones'tan bağlap optu anlapa kayla. Şikimin
1: 13-ninki karanlık yiçi dajon meytin attı 15-20
0: min koyun 20 min koyun etrafı da buladıkken

Mavu yine bir maşın bakya Vilan 2022 yılınki Pronos kısken bunu mutursun canısı da mülap koyu hazır bağla baksın

2020 6-nji ýyllyk Şinjan Öktäbir halkara awtomobil körgezmesi 10-njy aýynyň 1-nji gündän 5-nji günigeçe Şinjan halkara körgezme merkezinde ötkezildi. 1000 hyldan artyk awtomobil, 60 hyl ýeňi tipdäki awtomobil körgezmede namayan kılınıdı. Tümen yönlük döwlet ýardam puly bar. Awtomobil sitip alaýdysyňyz, Öktäbir halkara awtomobil körgezmesi gibi ýer.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

Mehmet Mehmetcan sizge emin evet koyduk cuma mu şu dostlar tavsiye kagan bütün yeni evet koydum özünüz karab tallab hıllab mu şu tallangım de bekçik yeni evet kütüpte dostlarımız özünüz karan özünüz karab tallangım.

0: Ajidiyan shichang a to'g'ri. Ma Niyoz uchar to'rtaksi to'g'ri deydi. Aylik Dovxondan mushu eng to'g'ri adresini iliqi Fujujanti qilib avatiydi-ga Niyoz. Ajidiyan shichang qo'shi to'g'ri Ajidiyan shichangdan xotirabdi-ga. Yusufjonning ovozi uchirib o'tganlar paqayli-ya.
1: Uşurken ben gibi şende yurdun başı hiç kimi on birini kanç bulurlar da bakarsak ha?
0: Muşini hapınmay bir yazmıcı uçur kılıp yolu bitin ha? Mavu, nenşil ifa güvenigen dostumuz?
2: Yakşıma kanavarlığınız.
0: Yakşıma.
2: 2013, Dünkü Nisan Tidar Nesbül Halıdan da o baza basılı ıspaktan bulsa.
0: 2013, Nisan Tidar ma? Ben Muşini Tursun Canstam'a bir yolu bitin ya? Şimdi 13'nin Nisan'tıydı ha?

0: Tursun Jonsdan abayqap tumu bilan bağlap bopdu anglap qayli ya.
1: 2015-ci yuş vaqti qolxot tasam mesulgalar etdi 10000-dan 13000 atrapida.
0: 10000-dan 13000 atrapida.
1: Söz 20-ci funlarda alıptı maylı qop qalsa 70-dan 75000 atrapida. Tort maylı qop qalsa 85-dan 90000 atrapida.
0: Maşin şon degen dostumuz aŋıldıñız ha? Ali Yugash 35 yaş dep ismiñizni kim qoydi?
2: Yaşıt yaşmış qanday awalım?
0: Yaxşıma.
2: Bugün görüşürdən sən körlənin kim görüşü qadadı özdilikleri. Aşın şunda qavana. Bir körlənin awasında yaxşı. Qatlaqlı şunda bilən kim bolsa. Awal uçur.
0: Ali jallıq jallıq uçur berin amda. Awasınız yaman boşqo. Tianxin Qipei Cheng deydi. Mushuni men yollab qo'yay ya, Amroqqa. Abay do'stlarningki tavsiya qilgan yerlarni anglagansiz, ya? Roshangul deydi, Qashqardan yo'l uchuray, yangi shahardan Qashqariga qarab mangan yo'llar avan deydi. Abdusalamningki bir avtomobil bak yan. Onun için bir avtomobilini bağlayıp tuttursun Jonsdan mağlayla. 2013'nin Nissan Tida ha?
1: 2013'nin Nissan Tida da 15.000 koy atırabı da.
0: 15.000 koy atırabı da deydi ha? Avtomobil zapçaslarını alsa aşağı Tianxin Qipei Cheng bas buldu. Dip ma abla digen dostumuz yollap dike yollap koydum ha? Əsəmə, mən qo əmdə onda maşini körüb mü baxmadım, anlap baxan bilənləyin. Ey, körüb baxmadınız mə? Nissan Vujilin körüb baxmadın mə siz? Nissan deyəmən qo, Lexus Vujilin ne? O, cıq qo avtomobil yollarda, Lexus Vujilin ilq yoğun. Eləq, Land Cruiser qoxşaydıqan, Land Cruiser mü çoğun mu? Kucha taksi deydi, yaxşı mı yaşarcan teşlik mi? Kuchadın yol xəbəri, kucha cənubi 1-ci may oturu yolu işim aldın cənub qapdı mı bula köp deydi. Buldu akka, kucha verib mi görüşdük kucha taksi bilən. Tən oturup tamak yedik ya akka, özünüz yaxşı tutunuz mu? Ballarını apırıp əkilib, onun ikin davamlı kırat atıvat siz, yapa çektiniz cuma? Adıl kimleri?
3: Yaşımır ya seçme kapsarı yolu süre mekeriye kızı tırağıdım çadırlar tanıtırıysa aldı bazı yollar ama.
0: Buldu rahmet. Ma Qashqardagi dostlar bugün ma bu nimge bağmak çıkan tok ma avtomobilin videosunu bitirip kagli katnaş tarmak atırı Әтірді ішіліген мұду, дәмаға мұду дейді қашқайды бұлдыған достар болса бір жауап беру үйтіңла ашынанға. Тұрсын Jonsdan.
1: 2019-ші сатмағарлар жүйін мәсулға қылылады түм. 45-тен 50 мүн атырапыды.
0: 45-тен 50 мүн

가더라 보다. Ay Fernand dadısı, mən hazır didim. Fıçırınızını okudum. Şikimi 18'ninki Nissan Cinko bakken bunu yollu bitti. Dursun Cansı'dan bir bağlı beslenmiş niye.

Alım canaydı o maşine eydigen de Lexus Vucilin maşini kösem jirak mağın ben cümo mendeydi. Yaka o de Toğuru yol mağsınız jirak mağımsınız mı buldu? Lekin bir hater aptomobil ağırlık saklap men cümo. Amin güledimiz bana. evet koyup da bizden shopping lani. Yaktırıp gördünüz mü?

0: Aslında belki körüp bakanı mı o Lexus Wuchiling diye maşini, lakin hem de tanımakan dinkin dikkat kımıga okşumam dem deydi. Körüp bakan çıkımsız. Körüp bakmağın ise işemeyim hemen. Ma o emşenşin deydi o. Ay Fernand atısı anlana maşinin vicansını bir taraf kıldıgan ya bolsa konu biketinin indiki boğuşen gonsuk berip baksın eşe işlemdiki deydi o cuma. Eşeğini bir yumkup yakın ha? Rozcan ben köyde manı bir vas köz içine de bir yollap koyup da rahmet yaktırıp köy gününüzge. Guangxi körüktün yücünge geçiş eğizde maşilla intayıncık ücret nait uzun deydi ha? Sacide ili derya yolları ravan deydi o aman ha. Ne bileyim çıraylık yollar bu. Vay vay vay vay. Olcuk bakım kep gitti. Tursun Cansı'tan abay kaptı mı bulan bırak kur bağlap ıptan lapa kaylı.
1: Şimdi olmanı içe kaldık. Yoldan da tuttuk. Sekiz manda olma adır abi.
0: Hmm.
1: Şimdi 19 ülke siyari maylak kaptı. 70-80 adır abi.
0: Hmm, buldu rahmet.

0: Hayni Guangling degan do'stimiz anglingizmi? Tursunjon istam sizga hozir avatgan avtomobilni bahalab bo'ldi. Anglingizmi? Anglamadingizmi? Yetiqi bo'lmag'a o'xshaydi ha avtomobilingizni. 2019-ning bekligini deb avatibsiz ekan. Ha, amdi bahal, amdi bahalab bo'pti, anglab baqing ha.
1: 2019-ci il
0: 15 manın 20 manı atırabdı. 2015-ci il 10-da Kolkata'da 10 manın 15 manı atırabdı. Bu da. 2017-ci il 15 manın 20 manı atırabdı. Bu da. Mavo Ali Yugaş'ninki avazı kuşur bakan la pakayla.

0: Ma aydırım qamanğan dostlar, diqqət qılanlarmı şu. Hazırının özdə Ürümçi şəhərininki Veyxan yolu çıxış eğizdən Ürümçi sancı tez sürətlik yol qarab manğan yönlüşdə avtomobila bək köpkənə. Ma aydırım qamanğan dostlar, baldır oydan çıxanla. Bomuz yolda tosulub qalğa oxşayıslə. Onun başqa Çanfango beylo. Yaşan otur yoldun Çentangcan yolu qarab manğan yönlüşdə mu avtomobila biraz köpkən. Kılımayı şice çarbak kotsının şibe yolu kırıp manga yönlüştü mü yaptı mı bu lakip gen usta. İlan vakti bu kaptı az zırak ilan diken kaydıp gelmez.
1: Kimin şikirim 6 yıllık Şinjan Öktabr Halkıra Avtomobil Körgezmesi 10 ayının 1 gününden 5 günü geçe Şinjan Halkıra Körgezme Merkezi'de ötkizildi. 1000 kıldan artık avtomobil, 60 kıl yıngıtki avtomobil körgezmede namayan kılınıdı. Tümen yönlük devlet yardım pulu var. Avtomobil sit olaydıysanız Öktabr Halkıra Avtomobil Körgezmesi gibi yeri.
2: Tağıştın kattı mı kapat? Kava için hemen tazlık kağızlarının derecesi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat es kıldırıldı. Tağıştın kattı mı kapat? Kava için hemen tazlık kağızlarının derecesi yanımı yokur götürüldü. Rukiye Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu maskademde setilidu. Altın üzük bu kapatı sizini saklap durmakta.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: Ma Panlun Gudao toğurluq hazır bizning növbəti muharrir Ramiladan bir uçur yollabdı. Mushu Panlun Gudao, ya'ni mushu X152-ci liniya Panlun Gudao hazır bexatar yol yurish sharoiti hazırlandı. Shundan tatib mushu 2026-ci yil 9-cı ayning 26-cı günü saat 12-dan tatib Panlun Gudao'ga bo'lgan qatnaş chek qo'yish bekor qilindi dedi. Абай Каптомобилин Турсунжонстан баалап оптики аңлап акайлы а, абай кыйлакы юк автомобилин.
1: Сунан 25-нче футян шаңылыкта 25-тен 30 миль кыла тарабыда.
0: 25-тен 30 миль кыла тарабыда бол экен а. Давамлык достардын келген учурларга карасак, Маун Нуриман дейди азыр. 2026-нчы жылдын ки майлык Honda Pavilion 1.5 зондан бу машина баалтай деген дейди. Азыр жолап койдум Турсунжонстанга жума. Aslında deydi, tavsiyelerini naite doğru, tavsiyelerde naite doğru gibi kıptı, minan maşinamı kol kut. Nurgun maşinlar tanıkmayın mı, o maşinam ne deyim mi? En yakış yeri gazlık, deyikvens yok, manda yaşarcan deydi. Onda usulduken bu, he? Gazlık olsa, mayıga mıcı hajlemeysizken, gaz kaçılap, onunkin deyikvensim yokken, onunki kol kutken, mayiticeydiken, gazticeydiken deyem diyor. Davuz bulduk ya siz. Ne bulduk genci ben? Nima maşin şuna kılıp o? Nima otomobil sizinki? Tursun Canstam.
1: 2016 Honda 1.5 beylan da yaptı. Honda'nın kalitesi 1.5 beylanlık yok. Yarım var. Sunfem var. Pidum var. 1.5 beylanlık.
0: Şu inek müştak uçur yollamaydı diyormuş o dostlar. İnek inek yollanla dostlar ha, inek yollanla. Bu mus bilenmeye kalmış müştak. Abdukam deydi yaşarcan sayetlerden yaş gelip aldınız mı depe? Abdukam sayet ki çıkmadı hizmet ölen bağduk. Sayet deysiz bu. Yol uçur bir yere adlı sol sarayının aldığı maşallah köp tosluş. Bağ deydi. Buldu rahmet. Xotan şehirde boran çıkışı başıldı. Mani yollar ravan deydi o cüret. Roshengul deydi, Qashqardan yo'l uchiray Qaliq maydonidagi yo'llar ravon deydi, bo'ldi, rahmat. Ayfernan dadasi deydi, mushu uyamga mu yaqin, o do'stimiz degan, ya, lekin faqat ism kelmayapti, rahmat deydi. Bir berib yiqing shu yerga. Tursun Jonstam Abay 2021 ning Jeda VS 7 bo'lgan to'q.
1: 2021 Jeda VS 7 deydi.
0: 40 min koy atrapıda bula diken ne? Nissan Livina kende ha? Muşu işçi müşünçilik ken rahat değme deydi aslime. Memme ey diken o maşini. 5-6 yıl ey dedim Nissan Livina. Lekin rast bulduk o maşini av. İşçi mi ken? Mesela gaz koymağa ekvalda mı may serpiyat onçilik yukuramaz. Nurgun nesbit bitti de o Livina'nın ağağa.

Mayra, dikkat mi şu signalınız yakışın bulması bir kaytadım da bir tanışa pekin ha? Radyo ne? Da aldığı akı kıpçı, çastot ne? Kayıt tanışa baksanız belki eski yapkalış mümkün.

Hürmetli radyo dinleyiciler, Minan Abdumoğlu'nun programımız ahırlaştı. Program reyasetçisi Yaşar Yolkun, nöbetçi muharrir Ramila Ablimet. Hem de diktanlar, 107.4 Katna Senet Radyosu'nun anıltış aldığı da turgan, çüşlük yollarınızda biz emre programımızda bulsun. Hayır, hoş dostlar.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yolun azdı biz hemra.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.
4: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi bulan ACGA C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin altın derecelik gaz çıkırış ölçümündeki Abdülmobil'e işin çıkmaz geliyordu. Amarak Abdülmobil'inizde Abdül talıganda Fokus markasına alayda katılın. Fokus Lıklaşmayları.

0: şu qaryaqqan ahval ba, şunu uçanamdi hazır qandaq boldi emdi ma bu uçur yanlanmapdı hazır deyişçe. Yeni uçur yokken aşı tünügünke şu qaryaqqanlıq toğırsıdık uçurunlam tapşırıp balduk. Anı ma yolladı içilgan ahval ba mu yok mu normallaştı mu bu toğırsıdık uçurunu biz eyli igellap boğan dekin anı dekin yetküz eyli ha. Siz herhalde meniştin burun ahval igellap meyin. Lekin hamda eng yaxshi asli siz ash nimadilar ma'sulingiz bo'lib tikan to'q yuqori sur'atli yo'ldalar ma'sulingiz bo'lib tikan eng yaxshisi. Ko'rgim kelib turdi. Unda bo'lsa yana Abdurim Kamnov jurnalini anglaydi.
1: Önce geldim yolda arıştın sıra var. Şimdi bakma yağaya türlü karapmaya vatana yolda aramadım.
0: Buldu buldu makul. İkbaladımız mu? Depti Zükre ay demil iş küllerde işlep coba çektiniz. Bugün yapma itibatime de obdan boptu ikbalada. Şu yapma yapma depti. Yipi bit size kaça şu yapma ne? Boptu yapmalarınız oksun. Hele ya kaça resim tatip evetsiz. İçimini kızıtıp yigimini keltirip. Mengü vazgeçmez diken anlıkçımız.
2: Hocam sen pungu aldığın kerimişimiz mi şu kızıl körük bücetmen aldığılan kerimle şu bücetmen bekonları da küçük şeyde şuna pungu çıkıda ayı pungu dağıtır başına.
0: Makul.
2: Küçük mü bir de seyyat mı şey basına çekil.
0: Buldu. Anladığınız gibi bayağı pungu'nu anmakçı uğan anlıkçı ya. Bir kanca caydaki setiş uğurlarını deppedi. Kayısı kolaylık bu şeye basınız bu kadar. Şiyun aldadı maşını köpemez deydu almaz. Kızlık biz onu nöbetçi muarlarının neymiş kılıp otdağalıqını tatıp təkliklisler de. Ma bu vay cungo depsim koyan dostumuz. Bilip opsiler.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemleyip, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: Hürmetli radio dinleyicileri, anlayıp atkınınlar 107.4 Katna Sennet Radyosu'nun çüşlük yollarınızı biz emre programısın. Bu programımızın işletkilerinin hemisi maktab, dost braderler, üzere bir-birge tavsiye kılıp atkın yakşı Abdul Fuku Abdulları alayda talep kıldı. Çüşlük programımızın silege Fuku Abdullarını tavsiye kıldık başlıkanın oranı bolsa, ihtibak görük nasıdaki burunku devlet modabiye mihmanxansının korosu da. Şinjandagi eng usul tamizlash faoliyatimizda tavsiya qiladiganimiz Ahmarovayt un yağ guruch ochiq suvlarini ishlatib tamoqlarni chiqarib, shunchalik chiroyli katta bezalgan mehmonlarim ashxonasida mehmonlarni ustiyotgan va mehmonlarning oyog'i uzilmayotgan davandagi full evangi joylashgan mehmonlarim ashxonasi. Ana mana shunday bayram damelish kunlarida urug' tuqqan do'st birodarlar jam bo'lganda yig'ilgan yig'inlarda nega berishni bilmay qolgan bo'lsanglar mehmonlarim ashxonasiga borsanglar bo'ldi, tamoqlari o'xshaydi. Muhitim shunchalik chiroyli, bezilishi ko'rkam. Anandan boshqa yanib boshlaydigan mehmonlaringlar bo'lsa, masalan, Urumchiga kelgan, boshqa joylardan sayohat bilan kelgan mehmonlaringlar bo'lsa, mehmonlarim ashxonasiga boshlasanglar bo'ladi. Endi yana uchurlar bilan davomli programmamiz qatnashinglar. Vesen salonimiz Shinjang 1074. Qaraydigan bo'lsak, paxta tagash programmamizni anglayotgan o'quvchilarimiz xili bo'lgan jumu. Ma uchurjan deydi Zukrada, yaxshimi? Men paxta terib anglayotman, lekin tang tushganlar oldimda qechib ketdi. Qanday desam, keynidan yetalayman, men madad berib qo'yinglar deb. Siz anglamang. Xiyol suymang. Onda birini terip koyup, yanımda birden oturup aman. Bir terip bir oturup, bir terip bir oturup, onda kıman. Siz mi aşağı, Allah'ın herkesin küzdüğünü aldı bile. Ula kanda terip edip, bütün dikkatini paktığını merkezleştirip. Aşağı közünüzü paktığını üzmey. Lekin o hem de bek appak nasıl uzun karvasınızın bulmaydı hem de. Mesela bir 5 sekund paktı karakan bulsanız, mağlıqı yenideki ilgimde gözeklerim karak koyup hem de. Ahrandın közünüzüm ançı-mıncı başka yerlerim jügütüp, lakin süre tez olsun, dakikin açı da jügürtü etten. Aşında kılıp, dikkatini şu paktı jığış kılıp, merkezleştirip, teriş kılıp, merkezleştirip, teri batkan A kızga, yeni bir kızga, yeni bir hoşluğunuzun kızga, onunla bunu karap, o karğan sır güzel hiyallarını kılıp, Paktikarının gül kızı diyendek nakşılarını koyup etsem tan ağışıp Paktikarının gül kızı deyip gül kızlığa karar kritik etmeyi. Jigip ma dikkatini terisiniz aldığınızda tan çükkelerine yetişerleysiz. Gayret kılığında olsa uşurcana. Bugün siz 185 kilo terimizinizi hesap etmez. Dikkatini jikkandaki neç kilo teri kalığınızı ile dokulat kılın ha bizge. Yana qaraydigan bo'lsa, mayi qag'liq yakan poskamdagi do'stlar, qaysi chastotada anglavotdi bir deppagan bo'lsanglar deb. Asosan shu to'g'ri radiosidan anglavotdi sulushi tingdan. Tabazani oldidan Guanghui ko'rikiga chiqib, sayyolga tushganda mashinaning ayti jiq to'silish va sababi, shu tushaydigan chaqda sayyolga az qolganda ozroq surkinish yuz beribdi. Sayyolga tushaydigan yerda deb uchirib bergan ekan, uchari to'g'ri taksi, demak, shuningki ta'siri mu bo'lishi mumkin, a? Agar mana da surkilishlar bo'lsa, nayti tezlam mashina yutgap, uzanlar bir taraf qildigan ishlar bo'lgan ekan. Tez-tez ayadan ayrilsanglar bo'g'idaga mashina surkilib ketganlar. Jularning oldidan tabazani oldigicha yo'l dehshat to'saq, menish mumkin emas. Muomadak o'tdi mana deb nuriyman qiz. Bugun suvda dam oldik deb bozorga chiqqanlar xeli vaqtda jular tabaza taraflarini aylanayotganlar. Fukan kuchisimu ravan kendaydu, Almaz. Asiya kız geklana.
1: Şükür etul yaşsımı.
0: Yaxşı.
1: Bayram azıyan bıksımı bari.
0: Rahmet.
1: Anlamıqam mükenemdi. Bayramımın tebrikimle.
0: Uy, yo, yo.
1: Asiya kızdım.
0: Ya, ya, herkesin de demeyim, ha?
1: Bayramla konulu kızdım canım. Şunu ben bir de mi şükürlen donlu. Kıydan donsiyonun etrafıdaki arkayısı yolla. Şidavan, nello, deylo. Çantongu cuman yolla. Şunu da raptıralım.
0: Buldu, makul. Buldu, rahmet. Güli.
2: Kısak, ayak, şimona, rukiye. Yol kaza bire. Yolu, maşınla, tras, yukke.
3: Abi de, para tanga yönmüş.
2: Para da yönmüş. Manga yönmüş.
0: Дабаза. Мақұл, дабаза қарап маңға үйілінішті, яңылуды машинжі қай Рұқия болды, рахмет, мана Рұқиям деген күндің күні яқшы жүріп ердіған боп кетті. Жәпәр такси Әлиджан.
3: Жәпәді?
0: Оу.
3: Бая кәмін, аварай сәл ең алып ұлмас болғылды де?
0: Аварай білін кірш қалдыңыз асыз?
3: Әмді ғой, ямғор тоқта.
0: Тоқта, әмді тоқтымайдыға ямғор йоқ. Атмайдыған таң йоқ, аяқлашмайдыған сорын йоқ дегендек. Тоқтымайдыған му, ямғор йоқ, тоқтайды. Оншыла, кірш қаман аш, аварай білін бі. Чатығыңыз болмысына бір мұнда, ұнтыңа башқышылағы зихніңіздің чечіңа. Чәпәрі такси Әлиджан. Аварай деген шында нәсі, ел өзгірейді, елім немінің кияканың авасы, яқшы, үрімчінің авасы қарайдыған болсаңыз, бір күнді бәзі төтпәсілінің көрінің.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milletinin uluğ güllenişini işğa aşırış, barlıq Cumhur oğul kızlarının ortak intilişi, devletin birlikini qoğdaş, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş, barlıq Cumhur halkının ortak mesuliyeti.

Hürmetli radio anlıgıcılar, anlavatkanınla 107.4 Katna Sennet Radyosu'dan anlatılıvatkan Zühre Kerem riyasetçiligideki çüşlük yollarınızda bizemre programısı. Çüşlük yollarınızda bizemre programımızı işletkenlerden hem maktab, dost, buradarla, üzara bir-birge tavsiye kılıvatkan İsil Abdul, Yaxşı Abdul, Fuku Abdulleri alaydı, talep kıldı. Ürümçideki baş dükkanının oranı bozsa, ama ihtipak görüksünün astıdaki Burunqu Dövlət Müdafiə Mehmanxanasının qorusunda yana bir dükkanı Şiyüdə, Lantiyan Yiçi bilə Arçinin uduluğu caylaşqan qorunun içində. Onun başqa cayladı mı? Məxsus etiş dükkanları bə çüşlük proqramımızın siləgə Fuku Abdullana tavsiye kıldıq. Şincan'daki en esil təmin izləş paliyeti de sizlere tavsiye kıladığımız Ahmer White un yağ gürüş açıq sollarını işletip tamaklarını itip şu mihmallarını ustuvatkan şunçilik çıraylıq bizelgen katı bizelgen hem

0: 14.
1: 2006 yılın 6. yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10. ayının 1. gündən 5. günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzədə ötküzüldü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardan pulu var. Avtomobil seti olaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
2: Cumçuğu bayramı yitip geldi. Tolun ayının stek nuri. Aile sirkiler bilen cem buluşka atlangan sefer sirki dostlarının yollarına romantiklik bağışladı. Üstellerge yöbinler tızılıp, keştiki mayin şamal ve nurluk tolun ay kalıplarını illıklıkla doldurdu. Künle avatlıkka ve hoşallık dolgısı. 174 Katna Sanat Radyosu köpçülüklerin Gönçü Bayramı'nı kızgın tebrikleydi.

0: Hürmetli radio anlıqıcılar, anlavatqınanla 107.4 Qatna Sənət Radiosunun çüşlük yollarınızda biz əmrə proqramısı. Baya qaplan bir şüphen tatıp əvətkəndi, maşinasının çakını yelik amabdike, neyim dedik anla paqayla?
1: Yoxa xanım, yaxşı mən dedim, mama, yoxa vuram, mən çirivonda yılmış, yemin da fakir çirilər anakilə. Başım dostuqasın, maşinasının çakını yeri yoxdurdu, yıllar qılmandıq.
0: Muşta mı abayının yak adamını ciddiyleştiği için siz manda buldu devesiniz olmamdı yel uğuzdum de akşam ki etiğinde hele hazır uğuzup mandınız mı etiğe uğuzup hele burunlam uğuzup yolu çıkıp uğramadınız ben ciddiyleş getirdim bu vakti de bir yel ama anlıkçılamı şunda okşaş ciddiyleşip diken tok kına şirelim de pike çakının yeli kamıgan kaplan adaş kaş kep kılın. Mana hazır men bika dadıñızga darman bolay dep munda jiddi tayyarlıq qaltı turup tike. Zeferde salatta. Şoğa iniq David siz deyme. Bopdı. Hazır ha, hazır qıkapkende. Nemiş qıyılı çıkatdı siz toqtatmaydığan birek toqtutup qoyğan bolsız açıq kip çıqırıp atdım ya. Adet bunda işte köprek şunda körüldü. Lekin yana tasadipi alda. Özüge de maşta bop kaldı. Onda yege toqtatmay ilik toqtutdugan ilik toqtutdugan yege toqtatqandı mı? Maşin toqtutuş ornığı toqtatqandı mı? Başqalağı daxlı qımğa ikvallasdım. Özüge de muşunda işlam bulduğumu körüldü. Boptu. Eger toqtatqan bolsoñız, aşta birisin çıq deyip toqtatqan bolsoñız, şuña dep oylasoñız oğdayk. Onda bolmasa bu tabi muşta boptu dep äm körüp baqmaptı ma? İç bakkallar bağ bolsa mında bir kutusun resimini yollap yakınlaşıyor. Resimge tatıp kutusunu. Şu pesildep yazılışı mümkün eminin hiyalımda. Çokum o xatba pesilden boğandı ki pesilram dep yazılgan buluşu mümkün. Hazır digendek Bekramdan resim bağ deydu. Şunundan pariklendu sanla buldu ki. İmam Hasan.
2: Siz bu sefer.
0: Yaşı mı?
2: Akşam sizin ki bunuzdiler. 7'de gittim. 10'de çalışan kredi.
0: Evet.
2: İşlerin tapınmayıp bir çalışan kredi. Yoldaşın işte. Diyen gördü. Şimdi sayma bize bizim ekledi.
0: Sizge doğru hem de ekledi doğruken. Bu başka bir nemini kiken. Başka bir markanı kiken o. Bu aşu diyen ceri işçimini kiken. Diyen ceri şöyde bir zıklıkken. Lekin bu pesilin amazken. Ama bu da aşu maşta bir çoğuşlağı kırken de şunun bir dikkat kıpıyken ha. Yeni çoğu yeni anıqıcıla kayaladı kedi vat sila gəqi qaşmayanla qalibiyet yolları ravanken deydu Abdu. Pinglin canca. Abay

Onda bolsa anlıqçılayın adamlıq uçurla bilan programımız qatnasanla boludu. Vesin salonumuz Şinjan 1074. Alımcı Yunus, bu uçurcan kaptanların onda tərbiyeləb nem qınmaq cüda? Ürümcüdün korulduki uyku xatı əvət əmdiğən doğu ya. Özüm bir sonra peyğen, nemiş qısızmış da tərbiyeləb dəb. Adet onda tərbiyeləgəli şu köpençiz musabıqı salımız deydiğən bir eyliqi. Aşta bir planı bulduk ki şu musabıqı saldıqan doğu ya. Kaçan nemilənimiş uğu adetdelik mayırlamış u. Musabıqı çudağın mayırlamı uzun müddet məşk qılıp, onun dinkiyin şu musabıqı kəgice rauruz boğan dikin musabıqı çürdü. Şunun qoxşaş, malanım aşta tərbiyeləb məşk qılındır vatqa vaxtı hazır. Abdu, yan yolları ravankən, adılda sana, aldıda maşilla köprək diye uçurunu beribdu. Söygü, şihun, donlu yolları ravankən, yolunu otturdu alma dərəkları bakən, qarısam sapla məmisi yamışıp çıxıp, olma üzgül turubdu. Deyizlerin esip koyup da bojoğun sunduru etmala miyvin yisalım yalı o derekten şeyhini sunduru etmala cümo onda isilip yürüp isilip çıkıp yuamış bunda kıketmala Kaşkadın uçurup yerip duru Şengül işkinci doktorhanının aldıdın gucun vendanı aldı karap manganda yollarda maşinla köprak lekin tosulup geliş yok degen uçurunu bəgənkənə Paylanıp kalsınız. Korulu'dan ürümçüge bardağı yoluna ekval kandadı. Dedi ki, Abdusamet mağansınız bulucu mu? Yolla normal. Yana maşida çao. Şaşımın'ın mağandı pek tosul kitip duca olin. Nurunun bəgən uçuri. Almaz vankı tərəpke karap

0: Ма шималдын жаныпкы буга үйлөнүштө бу юлдун ушундагы алты айлуу каужадан өткөндөн кийинки юлдун башлап таки могу сесем олгоч буга арылыкка май юлдумы тосулуш бакен эмди бекирээк тосулуп аткан юллам ушу ички жол экен эми кага юллар мисалы могу сай юлунки жаныптын шималгы маңга үйлөнүшү дейбиз жаныптын шималгы буга үйлөнүшү куанкы көрүгдүн Хунсай юлгычы буга арлык ма кошумча жолда автомобилдер жык жүрүш аста лекин тосулуш жок. Итбак юлу карай деген болсок, азыр ма Гуанхуй көрүгүнүнке астыдан баштап таки мабу Минхуа жыгычы буга арлык бу жолдо автомобилдер көп лекин тосулуш жок аста меңитип туа. Мушунга окшош ма Еңбиңдодум ушу Шарыктан Гарыпка буга үйлөнүштө бу жолдо окшошла машинала жык Еңбиңдо ыгызыдан баштап ушу учурлардын пайдаланып yol yürgeysle. Almas deydu, demisim o minan sal içim ağırıp kaldı, uşurkan bazı keptelerine tek başkı deydu. Bu ise sal çoğunların ufçası bu tüken tuğ tepem de ulanım şu meşiklendirey degen de, lakin bekledin ziyade küçük başkılanım onim kımaydı, lakin bize çoğunlay dep kağalarını.
1: Yarı yarı men, yarı yarı men.
0: Qadirlik anlıqışla, onda xosa tüvəndə. Azraq ilalarını anlap qayt kelimiz.
2: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yığın titki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alay desəniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
3: Yepek yoldaki Norki merkezi, Tian Shan'daki yeni sefer, Şinjan, Hainan, Norki şehircisi 9. ayının 28. günü ticaret başlamakçı. Orne, Ürümçi Tian Shan Aeroportu T2 Aero binasına, Avrupa Asya'nın modu merkezi, süpetlik mal modunu, güzellikini namayan kılıdı.
4: Tağıştın katı mı kapat? Kava için hemen tazık kağızlarının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Aba ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his koldurdu. Tağıştın katı mı kapat? Kava için hemen tazık kağızlarının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Rukiye Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu maskademdisi itiladı. Altın üzük mü kapatı sizini saklap durmakta.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7 ayının 1 gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milletinin uluğ güllenişini şaşırış, barlıq Cumhur oğul kızlarının ortak intilişi, devletinin birlikini koğdaş, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş, barlıq Cumhur halkının ortak mesuliyeti.

bir muhabbet bilen kurduşudun başka təbəllikdiki yemek işmek sodigiri Liu Chaoyang. Chen Wenfang er ayalmı özlerinin kolidin kilişçe bu anabalı işgeylenge köngül böldü. Bu anabalı işgeylenin közü kömeydiğen bulgaçka turmuştu özlerinin hacetidin özü çıkalmaydı. Tamak içti kinnildiğallıqını bilgenden kiyin Liu Chaoyang taşabuzgarlıq bilen mahalli kadrlarını izdep ana bala işgeylenini tamak bilen təminleydiğallıqını hem de pekat tamaknın materyal pulunla aladığallıqı doğrusu da vədi bədi. 3 yıldın buyan bu ana balının nemi yigüs gelse Liu Chaoyang er ayal şunu itip bədi. Her bir vaxt tamakka yaxşı materyallarını işletdi, tamaknı mu toyğıdak bədi. Chen Wenfang bu yaxşı işini tılğa alğanda özlerinin mu ilgiri başkalarının yaxşılıqıqı erişkəlligini eytip. Biz yeni toy kılganda bir yer astı öyünü icare elip olduraddıq. Kırmımız muqum bulmağaçka daim öy icarısını vaxtıda tapşıralmaydıq. Öy igisi öy icarısını qayt-qayta azaytıp keçirim kılıp, bizden qiyin ötkeldin ötübülüşümüzgü yardım kılgan idi, dedi. Furun kutisi mahallisi de cemi 2300'dün artıq aillik ahale. 100'dün artıq ticaretçi ba. Mahalledeki mehir şapkat yetküzüş küşlerini mücessemleş üçün 2024 yılı 8. ayda Mahalla Joshi Baxt ötünü ammavi menfaat markasını yaratıp yalğız turduğan yaşanğanlar. Qiyinçiliği bar kişiler topu üçün öz ara yardım berdiğan künlük hazırlap bədi.

Bu programını tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varıs markalık sakal ağışı.

riyasat jadanglar, Qadir Yaqaysar. Programımız yana Şinjan Radio Televiziya Stansının yeng taratqa aptisi Sılışı teyni masqadamını alıtıldı. Her vaqt ilgirik programlarının qaytılap anlığıl buludu. Şon teyxim köp mazmullarını almaqçı bolsanla, ata ananlarının amıraqlıqıda Sılışı teyni aptisini düşürüp anlısanla buludu. Qeyni dostlandıq poz programımız orınlaştırılgan sarxıl mazmullarını anlığac, her qaysul bilaklardın uçur berip menşelanı qızgın karşalımız, ata anlar bilan yolda ketu atgan kiçik dostlanıq mu? Programımız niyak turup anlaş bilan birge, programımızga aktif qatnışın ümit qılımız, veşin supimiz XG1074 FM.

0: 才陪伴着孩子们一步一步的慢慢成长。
1: Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Qanuni 2026 yılı 7 ayının 1 günüden başlayıp yolga koyuldu. Jonghua Milleti Ortaq Gavdisi Eğini müstehkemləb, Jonghua Milleti Ortaq Gavdisi Kuruluşini alğı süreyli.

Cumhuriyetinin tarih sayfasına çaknap durgan isimler oyulgan. Ben ve minin vatanım Cumhuriyet unutmaydı sayfamızda kan rakının sakaymaz kisel buluşuğu hatimi bergen Wang Zhenyi'ni tanıştırımız. 1948 yılı Wang Zhenyi, Cinden Daşı'nın tibbi fakültetini bütküzüp, imtihamını birinci bulup Guangzi Doktorxanasida, yani bugünkü Şanghay Katnaş Daşı tibbi şüyüyeni karmıqıdaki Rijin Doktorxanasida kaldı. 1959 yılı o tuncu qetim doktor salaydı da, akkan kesli bilen uçuraştı, ısız kalgan idi. O bu xil tuyğunu bir ömür esidi sakladı. 20. əsrinin 70. yıllarının axırda ciddi xarakterlik dəsləbki Dançuy Cəyirlik Aqqan Kesli deyə batıldıqan. 1986 yılı Şanghay Balalar Doktorxanası 5 yaşlıq bir qızını qobul qılğan bolub, qızıtması düşməy, iğiz burnu qanab, bolalmay qalğan idi. Wang Zhenyi bismiqə bardaşlıq.

Dostlar, programımızın davamlaştırdığımız bu programımızın Türkçe ödecekli şirketi alayda talep kılgan. Dostlar, tüvende de kıtanlarda bulduğunu, men ve minin vatanım, Tianshan oğul kızlarının devlet muhabbeti sayıbısı. Tianshan etkide sonsuzluğun yürek vatan bilen tan soğutudu. Men ve minin vatanım, Tianshan oğul kızlarının devlet muhabbeti sayıbımızda, Tianshan'ın canubi şimalıdaki her millet oğul kızlarının vatan bilen bilen ösüp yetilişi gayesini dostlarımızı sözləp birimiz.

0: Nahit silik. Xuddi biz adatda ichidigan shifanga o'xshash yumshoq bo'ladi. Bu chaqdagi qog'oz butqisida asldagi bosma miyi va azroq aralashma moddalar bo'lib, azroq mupokiz emas. Ansirman. Ishchi tog'a hadilar qog'oz butqisini yuyib, alayda asbob bilan qog'oz butqisidagi maynat narsalar va siyohni suzib tudi. Andan azroq sirliq materiallarni qo'shib, qog'oz butqisini texmi puxta, texmi oppoq qiladi. Bunodan keyin pokiz qog'oz butqisi cho'ng bir mashinaga silinadi. Mashina qog'oz butqisini yinikkina besib tuzlab, ishitga ortiqcha suvni siqib chiqirib o'tib, andan asta-asta quritib, bir parcha takshi, pokiz, yangi qog'oz barliq keladi. Ko'ni qog'ozni yangi qog'ozga aylantirish sirliq mekan. Uning ustiga keraksiz qog'ozlarni yig'ib olishning yana bir cho'ng foydasi bor. U bo'lsa, nurg'un cho'ng daraxtlarni oz kesib, o'rmonlik makonimizni qo'rqitib bo'ladi. Cho'ng daraxtlar yer sharining yashil o'pkisi bo'lib, bizga sof havo ilib keladi. Shunga
1: Хош дөсө дөсөрмизнин учурларга карап бакса Хангжу шаркы көтсөйүн Чаңчун отур жолдон Бейжин отур жолугуча шарктан карапка машалла интайын көп тосулуп отурупту да. Такминан ушу бөлөктүки умум сүрөт такминан 10 этрапыда дейди машинеке. Азыр Саюлу карап баксак Саюлу Гуанхуй көрүктөн кызыл такка манган тарапта жанапты шималга машалла интайын көп машинанын сүрөтү 20 этрапыда. Yine uçurladın tahminen muşu Beijing oturuyordun Çangçun yolu Çangçun yolu oturuyordun Beijing oturuyordu hoca koş liniyede tahminen muşu 15 etrafıdaki maşından sonra ütte muştırak bulu ütüptü ha Çangçun oturuyordu hani Kızıltak yolu mu tosulupdu hani ki Şinhua Beylo Şavşimin taraf koş liniye tosulupdu hani ki indin Şida çoğu körükünün üstümü maşıla intayın köp tosulup oturupdu yine uçurladın Guang Minglu Nurluk ile Zhou Xuan tarafından Şida Zhou CC Mall'ını aldık geç tosulupdu. Kızıltak yolu koş liniye tosuluşpa. Kızıltak bakçıdan CC Mall kızıl çırak işte tosulupdu. Nikayının Hongsa aylanma şu Şinjan gezit poştukhanının aldı tarafla maşınla intayın köpe. Nikayının Halık yolu körüknü üstü nanmın karapanganda körüknü çüşkeni maşınla intayın köp tosul oltırıptı. Abdunum Raylık Cumhuriyet Doktorhanası'nın altı çite yolu, Hotten Kuchisi müşterepte azıraq tosuluş var dostlar. Onun dinkin yine Nanhu trap. Tamam maşalla biraz köplükin bekkeğir tosuluş yok. Ama numa Hualin körükne üstü maşalla intak ediyor. Demek hazır mı da karapaksak bu Suudi merkezler etrafı tosuluş var. Hani kendin Teşer ayındın mı bu üçüncü körük trapten kekende Xalq doktorxanasından Sənşxanızı qarab manganda Longchuan köçüs qoşliniyədə tosluş bak azra. Yəni ki Adil Dasadın da bazağıç tosulubdu. Maşallah köpke. İttifaq yolu hər halda buldum. Şu Tozcan Qızılçıraqda ötüb kəssanla hər halda buludu. Lakin şu şu da bazaq qarab manganda İttifaq yolu ya tövən tərəf maşallah biraz köp azraq yığılış ba. Xəpin nallu Тинчлик жанап бөлөмү şu Анбалла сакын саклаш докторханасынын Өйүнгө көчө кызыгыча машиналар бараз көп азыраак тосулуш бакы. Дабан тарап карап баксак Ши мау Чаңлыгынын каршы тарапынан дабан карап манган, Шиге карап манганда машиналар бараз көп. Чичанга суу карсак мау аэродром тарап, аэродром тарап эн Диопо аэропорт, Шоу Диопо көрүктөн Musa Çang'ı kızı karab manganda maşallah biraz köp durdu. Yine sancı tereptin kegen çağda maşallah azırağı köpke. Bu uçurladı mı ünümlük paylım kakaysıyla dostlar. Kınım dolsa dağımlık dostlarımız uzanla min vatka yol belekledin. İrinme yol uçuruları verip mangaysıyla dostlar. Ve işin numarımız XG1074 FM Şincan 1074.
2: 107.4 Katna Sənət Radiosu.

0: Hazır mı bu? Nurbağ garibi köçüsü, Şinmin garibi köçüleri bu maşılayında köpke dostlar. Ne oldu olsa dostlarına uçurulur Karapakaylı. Ruzcan uçuru Vinçen Dunglu Ravanka. Neydi o Rahmat? Şida çok yörükün usta sisi mol tarap karap manganı maşılla bek köp dedi almaz. Payız vattı yolu uçuru hava intay uçuk hava yakşı emmiye yollar Ravan dedi o. Rıcan Gülhanım rahmet selamlarınızı. Adılcan uçuruk Haşkar hava bek yakşı erge uçurunu verip rahmet sizge. Hotta eşkinci kurçı tarap üçüncü körük ki çüşkende Şinhua Nello Lungcanji Kızıl çıraktı maşın bek köpte tor taksi yaz tayra. Haşkar birinci oturum ektep malı yollara van deydu ha rahmet. Benim de olsa avazlı kuşurlardım valla bak aile Abdurrahim kımdan buraya kuşuru bak.
1: Kırıyız getirirken bozu beyim sayılıyım. Bari bu azat geliyor. Kaşın kızlar çırağından kulpar yolu yazı kırıp mağdur yolları var.
0: Rahmet Kaplancan.
2: Abi de yaşın ama yıl kavram. Şin alçıra bir yanı mesela Lezence, Kutancı, Kardeşke, Odulga, Mışın, Sıvık, Mınışlı var. Maşılar da getirdi.
0: Bu da rahmet. Eyko Yayi.
3: Adılcan Balı, Kaydarak.
0: Yakşı mı bilen tutunuz mu? Dicler.
3: Zülanın oldu ya, Darza Kremalı'yı müste, maşallah yaman cephe. Karşıya müsür avan.
0: Buldu. Rahmet.

0: Çoğmaşı şopraya dedi Adılcan, ben şu o adette çoğmaşı ne diyeyim, ma bayramlık demelip çoğlağını yokla baza ayınlep şunu yol havru beğdim dedim. Rahmet eke rahmet. Köngüllük olsun aramlarınız ya. Şu yol yolladı çöl çöllerde maşı ne edip çarı çıkansız. Şehege kırs kanda oldu ki haka. Kanda o köngüllüğünüz içilip kakandı. Denzivan dedi bana. Denze. Denvan mı? Veymeç Aziz, salam yolladı, rahmet. Dostlar bugün mavi azırak hava izip koyuyordum da ya bek bir kıl kızgınlığını töyen o dostlar. Kuşurlarını callık callık beğenmeyizler o. Sucuğu dehşet yamgır yakıvatı dedi Denvan Aziz. Abdurivka.
1: Buyur ziyaretimi dört kodunu yok sayılıyor. Garip azartı yolluyum. Kutlara yolu yakılsın. Garip aylarına yolu karabını aldım yollar.
0: Rahmet. Ubul Kasım Ümer Efendi.
2: Rüzgatı tüttü ki.
0: Evet doğru oldu.
2: Adıca yakışmışsınız.
0: Yakışmışsınız.
2: Yakışı böyle. Kaşkaşar'dan yol körü versen Kaşkaşar'dan kaynat yolları. Her işbirliği terapi.

0: Şunda ise uçurlar Karapakaylı'yın ha. Kege uçurlardın. Kayısar ne uçurlar?
1: Mağo şunmuyen durup gelip bakçılığa aşağıda bir verip toprak bırak da kıyas kılıp daha kıyas bulamayken.
0: Toğraklık mı şu deyip gönlü giderse çokum gönlümüzde toğrak mı şu deyip oylu verip durup da işin çökülüp çıkıp resim ki çası çüsüz AI'da deyip bana toğrak göz getip ediyorsanız toğraklık halkı yutudu.
2: Karabük'ün görüştür adım adı Zeynep Mışı Sikiman'ın adı Tokul Tref Şuvası'nın karakman kaynışma Kadir Tutsat Tayyip'i ziyade.
0: Buldu rahmet sizge he.
3: Abi sen kuantı görüntü altı ve hemada olsa karapmanga yürümüş başlıkta bir tip kaçın yer alın. Adıl can şimfanen lo güzel kaçtık nişman kaltından koyan çıkışın yer alın.
0: Rahmet imam efendim.
4: Kulan bir geçti bir tek yolu sure. Şöğüş mürünün aldı. Zeynep'in şimal olmanganda maşıyla intayın ki başta atık parını.
0: Rahmet sizge. Kuşa da ısık ütüp gitmeyi hatıracağım. Kilo aldınız mı? Kavaplan tazıydınız mı? Kavaplan tazıydık. Çağı verip Elnep Sarı'nın aldırımı yıllar avanken deydi o. Yine uçurlardın halık yolu, bekti yolu karabman kayılmış maşallah köp deydi o. Ürümçü'nün 100 kilometre kilit gayet sancı treplerde huyanlayın ba, şuraya gibasın bulması deydi o amına.
4: Adıcan katil işlep kettiniz ba he. Kuşağı diyen koşunan lagmanın kovutunu çıkıp rağız şeyde kalksak ya.
0: Biz pişirim sekunmayı demdi bana.

0: Yakışmadı canım ben laz üzgeç anlığa gittim dedi. Kumluk gözüle bana he. Laz üzgeç anlığa gittim de ne mi diyeyim belen. He. Kolunuz gözünüzün uygulaman he. Ömer efendim.
1: Selam bürgesi bütçet yolu çure. Dişeyinin alacak koştuğun yer yolları var.
0: Rahmet erzat polosi. Halık görgü üstü yolları var neydi o. Karşıdığını uya gonçan. Şerik garip de tusul diye deydi o. He. Bəgən uçurunlağa köp rəhmət yenə davamlı uçur bəgə izləvə işin numurumuz XG 1074 FM yeni Şincan 1074 digə uçur şu. Və işin şu şunu qoşulub uçur bəsanla buludu. Yenə uçurladın şunda oyanlıydı. Bunda o qarsaq gəgə uçurladın. Məhmət Eli taksi Lüar Lüling.
2: İçərdəki xidmətlərini axırlaşdırıb çöntəmən qayıt gəldiniz makina.
0: Şunda qol deyil.
2: Adıca Teşkiloma Elnəftarıyla aldı ravan, Törgəzindən yolları ravan.
0: Rəhmət.
2: Kırgazlı merkezden aldı şirketlik Ravanken Cuma Adıca.
0: Rahmet.
3: Adıca yeni avatlı okuldun yaşa baktı. Kıratman gayrının süsü için doktor kanlanı aldı ve kek kızı sıra. Herkes yeni sen masyakın azırak köpeğen bütün yolla asıl sepul sesi.
0: Boldu rahmet. Ben muşu toğru. Toğruğu suydu kalan lağmen nige şunun keynigi isip koygan toğrağının resim baya kıçan muşa daga kısımı buludu deydi o. Bayşı gittiğinin uçuri Sisi molunun keyni yöntirip emniyet maşılacak tosluşu va deydi. Buludu o bege uçurunla kaplanın uçuri.
2: Adıca ben kumsan yungildi yanımaşı nahu canla fotoğraftan koyun uçuramayken karısı gittim maşın sökü.
0: Rahmet Patugül hanımın uçuri.
4: Abi yaxşımı, yaxşı oldunuz mu?
0: Yaxşım siz. Çapı
4: yoldaşlarım yaxşı mı? Çay içerdik yoldaşlarım yaxşı oldunlar mı?
0: Rahmet.
4: Onu memnu öz kumak etkiler, canlabatını. Kendimiz menge salamet olsun, işlerimiz usukluk olsun, ağzımız mışında çıraylık canlılık olsun.
0: Rahmet, rahmet bey gavuşurunuzu yaxşı sözlerinizle anlayıp hoş bulduk. Rahmet. Yine uçurladın karayımız. Şimdi o yığılı YouTube'da okarsak kege uçurladın. Çişlik mi adılcağın? Kaşka güçün vende atırıp dede aldı da maşılacak. Dikkat kıpmayın la de uçuruyor. Laptu rahmet. Sıdık canı rahmet.
5: Adıca yaksımı, yaksımı.
0: Yaksım siz.
5: Allah'ım aleyküm selam. Yol sabrı ya. Cengin yıldırı. Tavrı tırıp kırıpmandım ne maçı. Cengin yıldırı. Yollar uçuşken. Adıcan, dışarı bir uzun tırlık konuz mu? Üçün seni alını çizip.
0: Tört gün turplu geldik. Hoş yine uçurladın, karayımız gege uçurladın. Deniz bürküttü.
6: Adıcan, şükür mü yakışım o kadar hanımız?
0: Yakışım siz?
6: Kalkın kalsın, maçlı başı kılhan, tıraya gezi aldı. Eşmetliği çıkın birden şartlığa tıraşlan var. Hem onlar amuratlı bir gamı resesiyle. Lütfen bu sırf resesliğe şöyle baktı. Başka amılığın tırıp verin.
0: Rahmet, rahmet.
6: Teriz yollama da var ki. Sizin usturunuz, sizin şey resesliğe çıksanız. Sonunda da toluk ettarip almayın.
0: Rahmet siz. Rahmet. Yaxşı sözlərinizi anlayıb xoş bulduq. Özümüzgə uzuq qığaş bizmi? Texmə tirişimiz. Rahmet. Söyündük rahmet sizə. İmam ka.
7: Xoş şofur dostlar, yaxşı sizlər. Dükan 47-ci nömrəli.
0: Hə? Dükan 47-ci? Mədəb kirdi dükanğa. Şuyunun aldı qoş liniyadır avan deydi. Mana. Erzat Poloskam Adılcan, İlan Kuşkan'ın hesabatını bediniz Mevlüt İbrahim o de. İlan Kuşkan'ın mı? Yak teke. Bugün demeli şöp gettemez bana üç gün. Bir izlet ötet yolu içeri cunsa yıllardı maşın köp deydi o. Cunsa yıllardı maşın köp tuzluş var ki dostlar. Kaşka pedisi de bir gep kıpbeysiniz bulat de. Hey, bunda demeyelim kaşka erdi dostlar yine. Dora atıda kamsın. Sızlam şem şem oynuyor ki. Oy ben hele oynamayım. Başkala oynayıp ahırdık manuvet kepti o. Olcudan ablikim kam.
8: Adı akılınızı. Canım iyisi adıca yakşıma.
0: Yakşı rahmet. Belen belen. Rahmet.
8: Ya olcuk iş oltayım mı değil mi?
0: Olcuk bizden riyasetçili verip hizmetini tükütüp geldik o aldın kıtım.
8: Yol kavrayım aşağıla yayının ki kendi yol. Daha önce bırakmakla yürümüş. Olan kere.
7: dokunumu kırıp gittiğinin kusur beremeyine demekçe.
0: Hee, boptu boptu, işte mamayla. Dep koygunuz yakşı öpüka, ansırap gitip ne ketkendi dep sizden kıymanızını kıpkanmayla. Belen de, muşta kop, üçürüp, buraya çıkarsan dep koyup meyla anlıkçıla. Tırağın uçur veripçi Adılcan'ı toy vaat diyelimde bir verip gilek. Adep ya ben bak tamak yegili kirkettim Adılcan'da de dep koyun lan. En sıra ben programda çüşenmeye oturduk hemen ben keçi içim iş edip. Dep koyup ben la. Ben ne gittim bir sorap kalsın mı onu da cevap vereyim size. Toy kirketken ya ama tamak kirketken de bir sorap kalsın bizim cevap vereyim size. Biz dep kalsın. Onda o siz Ürümçi'de oğandaki Ürümçi ipatisti bir gek bırak. Ay. Onak demeyler ha. Kaçka kota Aksu Kuchalan oyna Beijing Şanghay Şincin Cukhay gibi verip gelsiniz ulu tel. Mizlik temiz dep mi? Mizlik temiz dep hem de muşu Aksu bamap dok. Kaçka gıba dok. Kaçka gıba dok. Hoten gıba mabdok. Aksu gıba mabdok. Kuchak gıba dok. Kulcu gıba dok. Yine bak. Yeni baş yurt yurtluğu bardağın hizmet. Yeni uçurladım Mehmetcan taksi.
9: Tamam, bölgeye tuttuk. Ben yerken mümkün. Şimdi alınma azıcık toplaş var. Ben onu çıkardım.
0: Bunu da Asiye Hanım.
3: Adılcan yolu sürdersem işin doktor kanından aldı dün. Yaşa bakısını aldıracak kız neyler alınken. Yaşa bakısını aldı dün. Mesela Van Hong'dan kız dinlemesi. Yakın pulsuz kaçtı dün.
0: Bunu da bege uçurun Allah'a rahmet. Onda olsa Şirpin Havdika şu Doğu'yindeki Abiyamkı birinci eser yine bu Kuşa'daki Astana Nuncalı Astana Nuncalı 5 yıldızlık Nuncalı karanlı bu. Bunu 43 yaş kırge yazınca efendi şu 1'ni 2'ni 2'ni 3 3'ni 4 oşunda kıp kiçiktim başlap muşu 10 yıl mabeyinde naydı yakış kıptı bu Kuşa'daki Nuncalı'nı. Bağıl, oyluluk. Muşak'ta çilgen film var şu. Bayağı ilan kalan. Apınmay, bir kol dışına alıp kalsın şu. Buradırımızda. Kırıp yüreklerini çekip bir ho belgesini biz inkasırağın hat yazıp koysan. Eğer de bu ne? Kıldım de evet kılın olsa resim tatıp evet kılın biz mukabatlayımız. Kuruk ge, pek can kuluk onu koşacak mıydı? Şulanın bir teşvikatı ken dairdi bulsa, işlerine bir terakiyat koşulsa, tekim terakiy kısa, köp kişi bilse ne ait yakışı. Halis bir kırıp yürek birip koyunlar dostlar. Bayağı bir takat yok mu ne? Doğuyen ve Şöpin havrumuzu kırsanlı buludu. Hoş, yine uçurlardan cinkun sinin aldı koşuluyun yedirevan, yeşeyenin atrapı kıyıkasıravan. Deydi. Aksu avat da cep yığıp gitti. Yamgu bir gün paktı deriydi kan. İşimiz soğuculaştı. Muştacak desin al cını basmamdı kuddus. Yamgu da diken cık tohtumay teri bulamız ama ne bu kanda apırıp cınlısın al cını basıdı. Bilmeydi kan balik.
10: Ya dur. Sizin köyünüz başlayacaktı o adı beyni. Yürek inem.
0: Rahmet rahmet. Hoş bulduk. Yeni uçurlardan şundu karısak Sıdıkcan.
3: Geçti tut abice yaptık istese yaptık oğluma kaçlar yok havratam kaçlar neydi üstüne bunun başına olsun aldı bir ölçe bazı mı şişkin götür kırak çadına uçurlar olsun yenmezsin de kadar köp.
0: Rahmet sizge yeni uçurlardan Turpan toksullak mizlik temiz dep kemmem sizler. Kölsek buludu Turpan'daki toksundaki muşundak. Sayat oraları çay tahamları açıdığa yerler boz, mızlık tem kıldıkalı boz, alaklası buldu biz bilen. Korulu mu barımız? Koruldu olsa, koruldu mu barımız? Korulu sepiri, turpan sepiri, hutten sepiri ba, Katarlık. Ondan sonra köngül aramınla bir esil küyledin sunaylı, huzur ağaç minla dostlar. Kuru kuşurunu anlamasak mı bazı dostlarımızga, zelik durup uyumuz bazı dostlarını. Şuan bu da bir... Arda nakşılarını huzur olarak sunsak bunu anlayış mansanlar mı? Başkaçı bir aram bir yerdi. Hoş şok nakşıdan başlayalım. Şu Adılcan Mehmet'in minkan bak arkadaşlık. Ay dümtas dümdep açayışlarını itip digen nınaş. Boyunlarını itip digen tas kaldı yüzü ağılı boynunu. Muşu nakşını bir anlayalım. Şok küyledin dümtas düm Adılcan Mehmet'in huzur olarak kettin.

Hoşçakalın dostlar. Dostlar, bana bir uçur bay yetkizimiz. Yine koş bayram mezgilde dostlar. Ürümçilikki organ, kespi orula ve devlet karakallarının toktalı meydanları sırtkı aksızı içi bitildi. 24 soğudu çembergide yol boyu da vakit kaptım obul toktuşku ruhsat kılındı. 2026 yıllık Cumhurçu bayramı ve devlet bayramlık demeliş mezgilde de Ürümçi şehri halkı kolaylık, halkı nep yetkizdiğen yeti türlük tedbirini sicil yolu koydu. Bunun biri yine avtomobil toktuş baylığını koyup beriş bulup yine monolarını özü çıkalıdı. Merkez şehir rayonundaki yine organ, kespi orulanın 166 korosu işçilikki toktalgı meydalları tahminen 6900 toktalgı devamlı sırtkı ayakızı içi bitildi. Devlet karakalları başkurduğun 87 toktalgı meydanı, 65 orundaki yol boyu da avtomobil toktuş bulunduğun yol bölgedeki 7700'de artık toktalgı ayakızsız içi bitildi. Onun başka hem de Sustu bağıtçısı, Şaulügo bağıtçısı, Şimgo bağıtçısı, Katarlık 11 bağıtçıdaki 19 toktalgı meydanı. Tahminen 4826 toktalgı haksızı içi bitildi. Şen Avtalayısı, Şacacuan. Soğudu meydanda ibaret iki çoğun tipteki soğudu çembergünün toktalgı meydandaki tahminen 3600 toktalgı haksız içi bitildi. Yani 24 soğudu çembergi ve menzer rayonu etrafındaki 37 yol halkı kolaylık avtomobil toktuş yol bölge kılıp tanışılıp avtomobillerini yol boyu da vakitlik toktuşka ruhsat kılındı.

Şurlar damını karayımız Mehmetcan Tur Taksi dedi. Ben Ürümçi, Koç'u zendim. Ben pazarı, Hotel Şikinci Koç'u sığa gireyim dedim. Mavi Arlık'ta tosulup kalış yok ki yollara ban dedi. Rahmet çoğulayın hoğunu uçuru. Av yaktın ütüp yolunun utturu kırıp durup yol bedim maşının keyinden ütüp. Ütüp ket. Ütüp ketmey. Yani yolunun kırdı turup maşının keyinden minip. Beni birdem sakıltıp amal yok. Ben kessem laba urgan. Hak bek laba urup ketti. Yine yolunun avu terpeki ütüp gitip aradı. Ha bu bir azraq bir qaqşaşı bir jili buluş işlirken de Nurjoli asasen tüşensek hem de bağlap. Yeni uçurlarda Adılcan Ürümçi Körlü Yuğur Çelik Taşı ol. Cacizem bağım. Cacizem yok. Tok kaçılayga orun bağım. May kaçılaydıgan orun bağım. Arman slow shooting'ni çürüvasan bulti de. Müşü Pinktay'ı bir diğer rakamını yollarsan slow shooting'ni arvimas çüşüdü. Şimdi son muhaqısınız. Epoch'çısını çüreleysiz slow shooting'ni.

0: 你好，19指挥中心，在什么位置？起火的是什么物质？有没有人员被困？好的，请随时保持畅通，消防队马上就到。
1: Ут апты рәхимсіз. Ут аптыдың сақлыныш әммедің мұхим. Ут аптыдың сақлынышта карватты етіп тамақ чәкмәслік. Ут ойнымаслық. Ток білін етішмаслық. Далыларда қалаймықан ут қалымаслық. Іштін түшкенде ішханыдығы барлық ток мәнбәлеріні үзіш. Өйден чыққанда ток мәнбәлеріні үзіш. Өзлікіміздің оттың мұдапиелініш білімлеріні өгінәйлі. Оттың мұдапиеліниш, от кеткенде өзімізді құтқызыш білімлеріні игілейлі. От апты юшырын қатарларыны йоқ қылып, бәқтіса адетлік, тініч қатыржам тұрмыш кәчірейлі.
2: 107.4 Қатнаш Сәннет Радиосы.
3: Қадырлық достар, программымызда алмыш атуды аңлап атқаныңла, yollarınızды біз әмра программымызда. Dağınlık dostlarına uçurduruğu Qarapaqaylı. Kege uçurladın Abdurimcan'ın bir uçuru var ki. Abdurim can ne mi deydi ki bir anla bakaylık hani? Bulu da rahmet. Asiye'nin uçuru?
4: Abdurim Neyren'in alırcım da kışı yedir olan kendi.
3: Rahmet. Kaplan'dan bir videosu var ki. Vay, Yingşan'ın şogos bakıya kılıyız. Ağır çıkır ki Yingşan. Bana bunu da anlap menip tuha dostlar. Maripet hanım bek bezin akşalarını koyup ediniz. Bek huzurlandık deyip anlap yollaptı. Rahmet. Kepsiz bu dekimi bek yaktırttım bana akşalarını deydi. Adilce üstelikini okumunuz tuluk tepsili deyip bege idim. Mani muharrir bir oku versin. Hani genel 750 çoğulayın kua. Şimdi olsa bazen ben mani acilap içimdim de okuyduysam. Okup boğuk içe ma dostlar saklap git gidek. Ma o yerde manganmayı tutsam, toktumayı signal vurup, şuna olan derizledim, beşimini çıkarıp, öte, dep koydum. Deydi sual belgesi. Kaşkarın yolu çürü, şifanı aldın maşalla köp, tosluk kılış yok lakin deydim. Mehmet Çapendim.
5: Salam, bölge pürtürt, manyak kendim. Dağla aldım kanşayı manga yolunu azıcık tosluş.
3: Tosluşu ama azıcık. Bunu da bege uçurunlağa köp rahmet. Bunda bir uçur bak. Avar ayı mı nasıl dostlarla yetkiz koyalı. 9.26. günü. Bugün geçirin ertesi 27'ye ertesi kündüz geçe. Şimali Şincan'ın garbetki tağlıq rayıllar. Tarbağatay vilayetinin tağlıq rayılları. Şihanzı şehrinin canıbirdeki tağlıq rayıllar. Ürüm çehrinin tağlıq rayılları. Sancı oblastının tağlıq rayılları. Canıbı Şincan'ın garbetki tağlıq rayıllar. Kotan vilayetinin canıbirdeki tağlıq rayıllar. Aksu vilayetinin tağlıq rayılları. Bayınqulu oblastı qatarlıq çaylanan kısmı rayıllarda azıraq yamğur. Deniz yüzünde otturay ya ki yukarı egzilektik tağlıq rayıllarda yamğur arlaş kar ya ki kar. Yukarı kısmı rayıllarda otur hal ya ki katlıq yamğur yağdıkken. Şimali Şincan'ın şimali, Sancı oblastının şarkı. Şarkı Şincan qatarlıq çaylarda 5 ballı qarbi şimali şamili. Şamali egzilerde 9 ballı etrafıda boran çıkırken. Canıbı Şincan uymalığının otura ve şarkıda 5 bal etrafıda kıypaş şarkı şamla çıkıp kısmen caylarda okşumgan derecede kum borallığa varayı görülürken. Şincan'dan başka caylarda hava uçuk beyazlı bulutuk bulup şamal küçü ancı zor bulmayırken. 9.27 günü geçirdin, 28. günü kündüz geçe İli Dereye Avadisi'ndeki tağlıq rayıla, Tarbağatay Vlaytı'nın canıbirdeki tağlıq rayıla, Şihans Şehir'nin canıbirdeki tağlıq rayıla, Ürümçi Şehir'nin canıbirdeki tağlıq rayıla, Sancı Oblast'ın tağlıq rayıları, Canıbı Şincan'ın garbirdeki tağlıq rayıla, Xotay Vlaytı'nın canıbirdeki tağlıq rayıla, Aksu Vlaytı'nın şimaldeki tağlıq rayıla, Bayınqulu Oblast'ın canıbirdeki tağlıq rayıla, Qatarlı kısmı raylarda azıraq yamğur, Deniz yüzünden otturu yukarı izlikteki tağlıq rayıla da yamğur alışı karaya gidiyken. Yukarı cahilerin tağlıq rayılarının kısmen

0: Her günü seherde işkımanganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etigeliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını ansonan kaçalımız.
2: Her günü işten düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: Azayın avazlık uçurlarda anla bakaylı he dostlarına uçurlardın.
1: Olan bir ücret ötüyelim süreyim ıspakçıyla koşun ise belki fırsat gette.
0: Bolu da yine uçurlardan imam sen?
2: Azıcan yolu sağırayım ha ıspakçıyla koşun ise belki fırsat gette. Kalı kalı yuğum bazen kalıp mağa yönüse maşınca.
0: Buldu. Sizce hotunuğunuzu yamallatmanın yakışı. Da kımancı mı ben size üçüncülük tepki edin Nijat dedi babamın heee bunda iş var mı yedi heee
1: olan bir ücret ötüyelim süreyim ıspakçıyla koşun ise belki fırsat gette
0: heee sen hem şirketlerine rahmetullah benden onun uçurunu yine kayıt koyu tuttuk yine kege uçurlardı bizdik uçurlar kara bireyle dostlar hazır ıspakçıyla maşallah intayın köp kez maşının sürü 13-13 dedi o kara bakalı pütürlüğünü yedi bu ara orası tosulup tücüm ama toz canlı nabzak mangan tosulup tuk albiyet yüle adıla sana aldı. İtibak görüntünün asıktı, çoğumuza etrafı yani kendin tecrübe oturduğun yan taraf Muş'a etrafı lıkkıdı yani kendin mavu altın gümüşüyle karap mangan da bızadın şu ya anıballar saklı saklaş doktorhan sütün yücünge gitçe tosulupdu sen şıkanıza Longchuanji, Tengitak, Soğut Sarı'nın oldu maşılla köpke say yolu halık yolu görüntünün kızıl takış tosulupdu Şavşimin, Daşimin taraf koşliniye tosuluş eğer Nurluk yolu tosulupdu, Hualin yolu tosulupdu, Kızıltak yolu tosulupdu. Daven tereptin Şanyangpo, Miren Şavcı'nın aldığı Davenge Karabangan tosulupdu. Çanlı yendin, Muşu Cinkün Altrak rayonukça Daven Beylu tosulupdu. Asa sen tosuluşu var ki ma keş oğan çağda. Kızıltak oylan mı tosulupdu, Hualin köyürükünün ostu üstüye say yolu tereplemene. Nen kudunluğdu biraz maşallah köplik ya herhalde bulu da bek tosluş iyi giremez. Eli yuvaşının uççuri.
2: Abici kadar evvelence selamet gidin.
0: Yakışma selamet.
2: Kıyarlık bulsun. Hazırma mesaj sorga hayali kaç. Yamanla çık mesaj sorga ağınımız gel. Hem de şimdi bir cevap. Bu ağınımız hayalinden gel. Peşin gün üç gün boktu. Bir karterlik küçüm bozma bir telefonu vuru çekip. Saksılanan çoğullarını kör, bir vağan minken, dinki çıkınıza bilen ki, hepsi ki, köreşin gemi dostlara derler ağızdan kerşet, uyan tanışlarımızdan rahat öngülencim o, bu mekasine, ertelik ögürlükte, helalanız çok kalsa. Köşem gemi dostlara ağızdan kerşen ne kabul etmiş.
0: Abar bu telefon kıvıtı da, ehvanın soru kıvıtı da, şimdi ama bir katarlık, yakışık gidip hatıracağım, bu kağan, dostlarla görüş, bağımı gayelik bir yeri aldı ha. Ali yuvaş emezken sizce mi ha? Ali Empey.
3: Abicim
0: yakışı mı? Kına
3: kafalınız.
0: Yakışı mı siz? Güzel nur edin.
3: Şimdi
0: oldu ha. Rahmet.
3: Evet, gayen mahşırımızda. Tüp bin tüp rahmet.
0: Rahmet, rahmet.
3: Çok yamallık etken dostunuz.
0: Ne?
3: Sula şakırı çıksa, çinlenle nur edeme. Kutlu yamallap geçse üzerinden şori derler yanın aslına uksun.
0: Ebrin, meksus aşın akşını okuyduğa iş var den.
2: Salam salam, böz yetüttüt. La yekin, o yunu payan olsaydı o ankena. Ha, abala bir adala dizgü atına ya, momi güney. Bazağa bir onu bunu etdiyem de, onu da akıllı bir adala dizgü atmam ben de.
0: Şun deyime, püşkün boğuş otamayı.
4: Bolu da yine uçurlardın imam esen.
0: Bu kayısı yol. Yen en yıldın, yen en bakıcının toz canı manganda yibey şangça video uçur yollaptı, tosulup turuptu manı mao cucan yolu da toz canı mangalı niyede bulu da yine uçurladın sen can at işte.
2: Vay dostlar ma donhasın ma şunlara kırıp manga gelmiş olsa gitti ne diye maşin bu ha tutuyorsun
0: ne rahmet rahmet. Sen cevap ben de rahmet. Katnaş başkış idaresi ne için çizla çıkışı? Düşenbe çıkışıdı. Düşenbe. Yine uçurlardan hotunu yamaltıp koyan koşallık tapı men deyiş. Ey tanrıma. Yamaltıp koyup koşallık tapı kullanmayı dedi. Ocağayıp erle bakıya adılca ne? Oyağını kadirlemeye yamaltıp koyup üç gün boğuca zirikip çıdımaydı. Hop hop da bana bana yamaltıp koyalı he. Mağamı öyde yamalap çıkılıyor. 16. gün oldu. bu hakkı ancımı yoklamızını bildiğimsek bulmaydı. Bağlıkımızın kadir gitmeydi bu. Erleğimi daha korkuyordu. Şunu manem istep ben 16. günü kep kınmayı turu yaparım çoğuyu dedi. Şebnem Hanım'ı yamallaklıktı ki. Siz bak uzat yutupsuz o. Adette bu da be kapsevettim ama uzat yutupsuz o. Adette ne kaç gün yamallasanlı bancar mı dak yamallıgan bu İslam'da kitaymiye dep kağıdık. Ne çıkın bu saçta bu İslam. Plan aldı Şebnem Hanım bir ödünç gitip yamallasanlı. Kaç günde endin kitaymiye dep kağınla kildi mesela.

0: Hatta depreperkem siz ayol kişi hazır mısınız yamallıklık diken siz 16 gün boldu deyiz siz hazır kaçır yutup siz. Yani demallık mı da tahminen otur hesap bilen ne çinci günü var ki deyimi acep kemmi diye mi abi o dep mi dak? Şikarap mı dak bir tuyuğu da bulsula dette.
1: Ma otunun bağışına doktor, otunun otunun doktor, inyek,
0: Ferruh siz oltullu nınlı gibi ne kıldınız go bu.
1: Ma o ayal yamanlar çekiyor inimiz. İnimiz de buraya mı bilmeyen için. Radyoda mesela sorunun çıkarken çabasın. Kaç kişiyle koşuyorsun. Onun da boğum çakaldı. Ayal kişi diye hemen de bir kişi çıkarken çabasın. Nazik bir ek oldu. Üyüp konuz olsa yamanlı çıkalıştı sebep. Hem de şimdi ötke şimdi ötmüz annemiz, özümüz ikim doğrudayımız. Şimdi aklım o ayal kişi boğulan bir şey. Onun için kaynaklarınızla ya kaynaklarınızla ekonomiklerle ara bakın bir şeyle açan vardı mı o bu derse sonra şimdi kanı soruyor der. Ya da onu açacak yeni bulu da ayol işlemez şükümde. Böyle bir telefon kılıp kapınmığın ve kapınmığın dediğine veriyorlar kalan olsa. Çoğunuz azırak ilk konusu olsa. Böyle bir ekip olun. Seyahatın bir işi dokundu. Oynaydıgan işler bulak kalsa ona amalda oynama hayalınız. En
0: tan yaxşı. Doğru. Omra qapanda ajoyib yaxşı qaqib berdim. Rastga qısa mənim yamanlab çıqqan 3 gün boldı gəpliş baxmadıq deyə öyrəyət. Oy bu radio aldı yamanlığan çokal nimdacı. Otursulan da amında indi yamanlab çıxdın deyə. Çoğu yolu gör radio tünşə otursulmuş da. Onun da çıraylık burada bir kuruşmay. Yamallab çık etme üyolda İranlı'nın gipin tanışıp otta sanılmam da. Hürriyet kız. Siz gibi üç gün bul demde. O abim ki digen sizin yoldaşınız emez değil mi? Kutunum üç gün bul de yamallab ketkil digen sizin ne üç gün var vakit doğru geldik. Sizin yoldaşınız emez
2: Tağlıq rayon, Ürümçi şəhərədəki Tağlıq rayon, Sancı oblastıdakı Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbidəki Tağlıq rayon, Xotan vilayətinin cənubidəki Tağlıq rayon, Aqsu vilayəti, Bayınqılın oblastı, Turpan şəhərədəki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonları da azraq yağmur yağıdı. Bunun içi de Qashqar vilayetinin cənubidiki Tağlıq rayon, Xotan vilayetinin cənubidiki Tağlıq rayon, Aqsu vilayetidiki Tağlıq rayon ve Bayınqılın oblastidiki Tağlıq rayonunun qismen rayonları da otturhal ya ki qattıq yamğur, qismen caylada qarı yamğur yağıdı.
3: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əti gündüzü keçə hava uçuq bəzdi bulutluq buludu. Tövən temperatura 13 Selsiya gradus, yuqarı temperatura 23 Selsiya gradus buludu.
2: Əndi bu qitimqi proqramımızdan asasi məzmullarını tonuşdurumuz.
3: Şincan, kəsb özgüçlüki və əvzəllikini toluq cari qıldırıb, aqıllaşdırış, yeşillaşdırış, yuğuruş yönülüşünü çıngdırıb, ilğar yasımcılıqının tərəqiyyatı türtükü bolışını tizlətdi.
2: Abdunum rayon tez yetküzgüçlər, buyurutma yetküzgüçlər dostanı məhəllisi quruluşunu tez alğı sürüb, tez yetküzgüçlər, buyurutma yetküzgüçlər təqsimləb yetküzüşdiki axırqı 100 metrini ravallaşdırdı.
3: Şincan'da Abdunum rayon hünervelle söyleyendin 30'u kurulup, ixtisaslıklarını yetiştiriş, kesip ihtiyacıga del cahidi udullaştı.
2: Cancumyal Num Tömür yolunun Vanyantay Vokzalı da resmi katnaş başlanıp ticaretke kırıştırıldı. Bu vokzal bütün liniye boyunca şıkı kırıştırılgen 10.000 tonlu derecelik ikinci vokzalga aylandı.
3: Cumhurcu bayramlık demiriş mezgeli de Abdunum rayonundaki cayla bir yürüyüş medeniyet arkalı halkı mebiyet güzüş faaliyetlerini yolga koyup ammanı enenvi medeniyetinin sihri küçüdün ozorulmuş imkaniyeti yıkıldı.
2: Cumhurcu devlet bayramı arka arkadan gelip dem iliş vakti uzrap Şincan'ın altın küz uzun liniyelik sayahiti canlandı.
3: Emdi haberle anlanla.
2: Hazır yeni ideya arqılıq yeni musabiqe yetekçilik kılaylı sahibimiz boyunca alış birimiz. Stansımız qavri. Şincan kesb özgüçiliki ve özellikini toluq cari kıldırıp, akıllaştırış, yeşillaştırış, yuğuruş yönelişi de çıntırıp,

0: زنجرنی یوقر سپتت ترقی قلدرش حرکتن یولغو قویب، سنی اقل بلن یاسمچلقنی برلشترشنی آلغ سورب، ینلق یارتش نتیجلرنی آیلاندرش و عملی محیط دا قولنشنی چونقرلاشترب، ایلغار یاسمچلقنی سجل زورایتدو و کچایتدو.
1: استانسمز خبر. Abdonim rayonu xalq hukumatı 9-ayning 24-kunchi kuni tushdan keyin davlatning yaqinqi mazgildagi muhim iqtisod siyosatini cho'rdab maxsus temalik tushuntirish o'rganish yig'ini ochdi. Abdonim rayonining raisi Erkin Tuniyaz maxsus temalik o'rganish kiriyasichilik qilganda partiya markaziy komiteti Govyanning iqtisod xizmatini yaxshi ishlash to'g'risidagi bir qator zo'r tadbir o'rinlashtirmasini cho'nqur o'rganib izchillashtirib, Abdonim rayonlik partiya komitetining xizmat talabiga asosan Shinjang taraqqiyotining davlat siyosati bilan moslashish nuqtasi, kuchayish nuqtasini dal tepib olg'a surish, amaliylashtirish, bo'lishni texmo amaliy unumlik tadbirlar orqali tutib bütün yıllık iqtisadi ijtimai taraqqiyat nişan vazifesini o'rinlashqa haqiqiy kapaletli qilib partiya 20-chi navbatlik markaziy komiteti 5-chi umumiy yig'inining g'alibilik ochilishini a'lo natijalari bilan kutib olish kerak deb ta'kidladi. Abdonim rayonlik partiya komitetining muavini shujisi, Abdonim rayonining doimiy muavin raisi Jang Yingchun yig'inga qatnashdi. Yig'inda Jungo Kommunistik Partiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Byurosining 7-ayning 30-chi kundagi yig'inining ro'yini izchillashtirish, amaliylashtirish, 15-chi 5 yillik yirik plan programmasi, shuningdek yezigliki yezi xizmati, yangicha sanoatlashtirish, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini yetishtirish va rivojlantirish, iste'molni kengaytirish, davlat ishchi sirtiga yetib o'tish, moliya, pul muomala, mas taraqqiyot, ekologiyalik muhitni qo'g'dash qatorliq jihatlar cho'rdilib, siyosat yechib tushandirildi. Siyosatni ijro qilishning dallikini oshirib, izchillashtirish, amaliylashtirishni texmi chin tutish o'tirg'i qo'yildi. Erkin Tuniyaz maxsus temiliq yeshib tushandirishni anglagandan keyin munolarni ko'rsatdi. Davlatning muhim iqtisod siyosati, davlat ishchi va xalqaradan iborat ishki umumiyat bir tutash planlanib, iqtisod va jamiyatning uzoq mazgillik taraqqiyoti ko'zlanib chiqarilgan yuqori qatlamliq loyiha. Siyosatning yadrolik mazmuni va amalda ko'rsatish talabini chuqur o'rganib, to'liq o'zlashtirib, siyosatning orqasidagi strategiyalik maqsadni egallab, siyosat fursatini chin tutib, siyosatni ijro qilish kuchini oshirish kerak. Hozir yillik nishon vazifalarini o'rinlashdiki, oxirgi kuchash ochqushlik mazgili. Jayla tarmoqlar, nuqtalik sohalar selinmasiga chin qadilib, davlat va avtonom rayonning ichki muhim turi, ichkini yangilash qatorliq bir qator siyosatlarni tez amaliylashtirishga turtki bo'lib, diqqatni nuqtalik viloyat oblastlar, nuqtalik sohalar, nuqtalik korxonalar va nuqtalik turlariga markazlashtirib, o'lki darajalik rahbarlar nuqtalik tur qurilishlarini o'ddi elib aloqalashish mexanizmini yaxshi amaliylashtirib, oxirgacha tutib unumi yaratishi. Qatnash, suvchilik, shahar yangilash, sunniy aql bilan yasimchilikni birlashtirish qatorliq sohalarni cho'rdab, zo'r traktlik va yetakchilik roli bor bir turkum turni pilallab tayyorlab, turning oldingi bosqichlik xizmatini tezlatishi. İstimalının qayta jallanış vəziyyətini müstəhkəmləb, avtomobil, turalıq öy qatarlıq köp miqdarlıq istimalını muqumlaşdırıb və kengaytirib, istimal tügün nöqtəsini çin tutub, özgəçiliyi roşan, qatnış jallığı küçlük bolğan, mədəniyyət, sayahatçılıq qoşulğan fəaliyyətlərini pilallab oturğa çıxırışı. Tarmaqlar öz sahəsinin taraqqiyat əhvali, saqlanıyotqan kəmtüklük və məsələsini vaxtıda ilgiləb, birinci səpki vaxtıda çonqur çöküb, jayların gəvdilik məsələlərini həll qilishiga yardım berib, yetəkçilik qilib, yuqori sifətli taraqqiyatqa turtki boladigan qudretli icra kuchi şəkilləndirishi kerak. Yığında munular təkidləndi. Avtonom rayonning hukumat sistemasi, partiyaning hukumat xizmatiga bo'lgan umumiy yuzlik rahbarligida boshdan oxir chin turib, stilni to'g'irlash, intizomni chingitish, chiriklikka qarshi turishni uzoqqacha bo'shashmay kuchaytirib, texmi kuchlik, unumli tadbir qo'llanib, hukumat sistemasining partiya stili faktli qurilishini va chiriklikka qarshi turish ko'rishini puxta olg'a surishi. merkezinin gözetişte kayıtma inkas kılınan meselelerini tüzetişini çın puhta tutup, ekologiyelik muhit iktisadi

0: belgilimi çıkarış. Savma kılıp tizimletiş, elektronluk kulübni çıray tonutup içiş katarlıq bu xıl tez, kolay yürüş şeklini kullanıp yürüş ünümünü östürüşge ilham beriş. Taksimlap yetküzüş, motosikletini kolay mıqan toxtıtış, ot öçürüş yolu, piyadla yolunu ilgilevleştin ibaret bu xıl kanunga xılap kılmışlarga karıda öycay mulazımeti karxallarının şu vaqtının özü de nasiyet kılıp tosışı kerekliki. Köpketim nasiyet kılıp tosumu tüzetmeyenlerini təvəl ihtiki supa karxanalarga qaytmi inkas kılışı kerekliki tələb kılındı.
1: Stansımız qabri. Şinjan 3 yıl baskıçkı bölüp yetiştiriş, berpa kılıç arkalık avtonom rayon önerbelle şöyenedin 30'ını kurup, köp sahe bütün rayonluk kaplıgan yukarı teknika maharetlik ıhtısaslıklarını yetiştiriş süpüse berpa kıldı. Cungu Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guroyi Çeklik Şirketi Mağarip Şöyani, Ürümçi Tömür Yol Önerbeller Şöyani, Avtonom Rayon Tunçı Türküm'de kurgan önerbeller şöyelerine biri. Yeni okuş mevsiminde yeniden iş kurulaşkan 469 yaş bu yerde iş oranı çıkıştın burun teknik maharet boyayıcı terbiyelenmekte. Kursant Seyşin Mundak dedi. Mektep iş oranımızı veripla emeli meşgulat kalaladığın buluşumuzu kapalıtlı kıldı. Bu kıtım terbiyelenip 30 derecelik tokçuluk kesbi salayet genişkisi alalay ben. Şöyen, birinci sebtiki okutukçıla baylıqı ve o akıl okutuş sistemimizi tayinip 2024 yıldın 2025 yılı gıca 620 teknik, 235 ali teknik yetiştirdi. Növetten Şincan'daki 30 hünerbelle şöyeni, Tianşan'ın canıp şimalıqı cayılışıp, energiya kimya sanayiti, elektri energiyası, tömür yol, zamanevi yezigiliki, ul esliye kuruluşu, katnaş katarlık sahalarını kaplap, Şincan'daki yetekçi kesiple ve nahiye, özgeçi kesiplerdeki ıhtısaslıklarının ihtiyacıga del cahidi udullaştı. Bu yılın altınki 20'de Şincan'daki hünerbelle şöyerleri 1008 meydan kursu içip 73.000 adem katım kursan terbiyeledi. 20.000'dan artık adem kesbi tekniki maharet derece kinişkisi aldı. Oğalı işçi ve onundan yukarı tekniki maharetlik ıhtısas ilgisi 10.000'dan aştı. Abdanım Rayonluk Başçılar Oyuşmisi İhtisat Teknika Emgek Muhafızatı Bölümünün Mavun Başlığı Jovlin Khan mındak dedi. 15-ci 5 yıl mezgili de Hünerbeller Şöyendin 20'ni köpeytimiz. Her biri yılda az diyende 1000 adem kıtımdın artık kursantini teknik maharet boyayıcı terbiyeliydi. Teknik maharetlik ıhtısaslıklarını yetiştiriş, bahalaş, ilhamlandırış mekanizmini sıcıl mükemmelleştirip, bilimlik, teknik pişik, yenilik yartışkı mahir, teknikop sanat işçileri koşununu yetiştirimiz.
0: Stansımız muhbirleri Liu Kai, Ren Qichao haber kıladı. 9 ayının 25 günü, Jiangzhoumiao Nom Tömür yolunun 2 liniyasını köpeytip yasaş kuruluşudaki Wangyang Tai Vokzalı da resmi katlaş başlanıp ticaretki kırıştırılıp, Jiangzhoumiao Nom 2 liniyası da liniya boyunca işki kırıştırılgen 10.000 tonna derecelik 2 vokzalga aylandı. Jiangzhoumiao Nom Tömür Yolu, Şinjan'ın kömürünü sırtkı toşuş Şimali Kanat Yolu'nun aşkışlıq tərkibi kısmı bulup, Sen Tanhu, Nom Katarlıq, May tərkibi yukarı əla süpətli kömür toplangan rayonlarını tutaşdırıdı. Wangyang Tai Vokzali, Jiangzhoumiao Nom Tömür Yolu'nun 2 liniyasını köpeytip yasaş kuruluşudaki Arlıqtaki uçuruşuş yol beriş vokzalı bulup, bu xıl uçuruşuş yol beriş vokzalı yakı liniyelik tömür yolunun yandap ötüş yolu beraber. Bu vokzal uçuruşudan poyuzlarının vaqtlıq toxtap yol berişige imkaniyet yaratıp, poyuzlarının toxtap kütüş vaqtını önümlü kıskartıdan bulup, yakı liniyelik tömür yolunun umumi katnaş önümünü östürüştüki yadroluk əsləhə. Cungu Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Ürümçi Tömür Yol Kuruluşu Komandallık Ştabi Kuruluş Başkuruş Bölümünün Başlığı Mazı Kün mundaq dedi. Akıl kuruluş süpsi berpa kılıp, kuruluş sürüldü, bihatterlikni başkuruş tızgilleş, kuruluş halkısının bütün ceryanını kontrol kılışını işka aşırdı. Bunundan başka uzun relista ittirip yatkızış usulüden ibaret relis yatkızış üner sanit

Hürmetlik radio yanlış dostlar, anlavatkanla 107.4 katına sanat radyosundan berilip atkan Tenterbiye ve Sağlamlık programımızı, Tenterbiye ve Sağlamlık programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni

Boksining hal qilg'ich musobaqasida davlatimiz komandasi doimliq musobaqa vaqtida Yaponiya komandasi bilan 14-14 bo'lib tanglishib qoldi. Oxirida nuqta to'p musobaqasi orqali 18 ga qarshi 19 natija bilan raqobatchisini yengib, 5 maydon musobaqada to'liq g'alaba qilishdek natijasi bilan Osiyo tanarkat musobaqasida uda 5 qitim chempion bo'lishni ishga oshirdi. Davlatimiz ayollar paytop komandasi oradan 12 yil o'tgandan keyin Osiyo tanarkat musobaqasiningki chempionligini qayta qo'lga keltirdi. Osiyo tanarkat musobaqasiningki paytop ayollar kollektiv palqulg'ich musobaqasida davlatimiz komandasi 0 ga qarshi 3 natija bilan musobaqa uyushtiruvchi taraf komandasi bo'lgan Yaponiya komandasini yengib, oradan 12 yil o'tgandan keyin ayollar kollektiv musobaqa turida oltin medalga erishdi. Davlatimiz komandasi uda 3 maydon yengib, 1 maydonni uttirib qo'ymadi. Wang Chuqin ikki turdagi musobaqada g'alaba qildi. Ya'ni arlar yakka o'ynash turida 16 kishilik mohir qatoriga kirdi. Arlash qo'sh kishilik tur musobaqasida yarim hal qilg'ich musobaqaga kirdi. 9-oyning 25-chi kuni o'tkazilgan Osiyo tanarkat musobaqasining tik-tak to'p musobaqa maydonida davlatimiz mohiri Wang Chuqin oldi bilan arlar yakka o'ynash turining shallash musobaqasida 2-ga qarshi 4 natija bilan Tailandlik 16 yoshlik yosh mohir Tetapa Prechayanni yengib, arlar yakka o'ynash turida 16 kishilik mohir qatoriga kirdi. Shundan keyin u Sun Yingsha bilan hamkorlashib, arlash jo'p o'ynash turining chorak hal qilg'ich musobaqasiga qatnashib, Yaponiya komandasining Songdao Hoikong Jabin Meixi guruhini yengib, yarim hal qilg'ich musobaqaga kirdi. U bir kun ichida yakka o'ynash va jo'p o'ynashdan iborat ikki turdagi musobaqada tang ilgirlab, qaltis mahorat holatini namoyon qildi. Anlıqçılarımız yuqurda bir yürüşdən tərbiyə xəbərləri anladınlar. Dostlarım kəgə uçurlar bəkən, şin fovçurunuzu tapşırıb aldıq. Əvətkən, çıraylaq gül dəstələriniz qərəxmət. Anlıqç dostumuzdun, mehrin sədəydü. Ama şərikçi yıllır cürgə vaxtıda pək çonçıraqını yıqı veləşdən kimi oranımı yox de bir üçür vitib manqan bolsanlar ya üzanlı səz məmsilə nim yıqı vağallıq anlana dəydü. Ma o, jıraqını yor dişçırıqını yıqı valdıqan dostlarımızı. Amal bağmışı. Ishlarga diqqat qilsak bo'ldi ekan. Masalan, kayinda ashta chiroqni yiqib olgan odam bo'lsa, oldida manga odamga bek ta'sir bo'ladi ekan. Udul kiyotgan odamga u asla ta'sir bo'l. Sizning oldingizni minayotgan shopirg'imi ta'sir bo'l. Chunki siz yoqqa chiroqning nuri aylik ko'rish aynikidan nur qaytib, haydayotgan shopirning ko'zini qamashtirib, obdan haydagil olmaydi-chu. Nemish qashta qildingiz? Bu chiroq deganda masalan, yurtish asla hallari yo'q yo'l bo'laklardan o'tganda Müşü qarangı yollarını ötken işildi. Bu şəhərinin ki, özünün ki, müşü koçalarda hər yuğan müşü suvadan terektek çıraqları bat olsun. Onun uğrunu yok, həm ya yop yoruq. Aşında yorup gitu atıqa əkval astıda. Nemiş ki, müşü yuğan çıraqını yıxıp, ilaq çıraqını yortuş çıraqını yıxıp mağada qansın. Bu xil əkval uçurğan dosturumuz mu buluşu mümkün. Adamdan bək ilaqı, ilaq nemdeyim əzəmdə, kəlpiyyatını bozup qoydu qallam işçi bu. Tıqa pasvəsi xapulab getişleri var, aşta adamlar var. Pasvas qap bo'lib qoladigan. Ammo shu munda o'ylaymiz-chu, bu shopirlik texnikasining bo'lishi bir ishga anglovchilarimiz. Yana birisiga mushu sapoliq yo'l yurish yana bir ishkan-chu. Odamda yuqori texnikani masmasan, bu shopirlik qarta yaxshi bo'lgan haydash texnikasi bilan yaxshi bo'lgan sapa birlikda kelganda hozirlangan vaqtida bu odam yo'lda nayt obdanmaydi. Boshqalarning tapitanisiga mi qanmaydi? Yana birisiga boshqalarni ranjitib mi qo'ymaydi? Ham o'zi xotirjam bo'ladi degan-chu. Yana birisiga ma'ay ma'kullarda yo'lda mengayotgan vaqtida, masalan, o'chirat turib, ilaq ba'zan bir mashin to'xtish o'rinlariga kirmakchi bo'lib o'chirat tursak, bu qanday odam qala oladigan ishga hayron esti qolasizlar. Osh keplam o'tirg'i kirplam o'chirat turibotgan ahvolda yo'lni bosibli kirib, o'chiratning orasiga kirib oldigan. Endi buni qanday o'ylab, qanday tushunishni ba'zi odam bilmaydi-chu. Bu nayda bir ilaq yaxshi bo'lmagan bir ishchi bu. Shuning mushunda o'zimizda yaxshi bo'lmagan masalan madaniyatsiz optim bilaydigan qilmishlarimiz bo'lsa va yoki qatnash qoida nizomlarga rioya qilmaydigan akvallarimiz bo'lsa, mushu nuqtalarimizni, mushu kamchiliklarimizni cho'qim tuzitib mengishimiz kerak. O mashinaning ichiga o'zimizni so'lib olib, lam o'sha maytab may bilan rolni tutib qilmasak hisob emas bu yerda-chu. Yo'l berilgan yer yo'l bassak bo'ladi. Qistab akagan bo'lsa, bo'pti qistib olg'in deb yo'l bassang hech nima bo'lmaydi. Ba'zi odamlar ishda qistab mang'il amroqchi, qistib olishni yaxshi ko'radigan, balki sur'at oshirib haydasa bo'xushib ketadigan,
Улаамды мен сен жол жүрүш жарыянда маалым бир күнү

Hürmetlik radio dinleyicileri dostlar, anglavatqınınla 107.4 Qatnaş Sanat Radiosunun tan tarbiya va sağlamlıq programmasi. Qadirli anglavatçılar, tan tarbiya va sağlamlıq programımız Şinjan Radio Televiziya stansiyasının yeni taratqo apsi siloşı tengde mas qadamda anglatılıdı. Programımızni siloşı teng apsi de mağnışınlan qarşalımız. Dövletimiz qarag'etish komandasi arla 3 xil qiyofada 50 metr aralıqqa yel miltiq bilan qarag'etish kollektiv musobaqa turida oltin medalga erishdi. Liu Yukun shaxslar bo'yicha yana bir oltin medalga erishdi. 9-oyning 25-chi kuni Aijun Mingguo Osiyo tanarkat musobaqasining arla 3 xil qiyofada 50 metr aralıqqa yel miltiq bilan qarag'etish kollektiv turining musobaqa maydonidan xush xabar tarqaldi. Kollektiv pal qilg'ich musobaqada Shang Li Hao, Zhang Changhong Liu Yukun'dan təşkillengen devletimiz komandası aldı bilen kollektiv turda altın medal erişti. Arkadan ötküzülgen yekki turdaki hal kılgış musabıqda Liu Yukun cesaret bilen rolunu davamlıq cari kıldırıp yeni bir altın medal erişti. Komandadaki sardışı Zhang Changhong kümüş medal erişti. Devletimiz komandası erla 3 yıl kıyafette 50 metr aralıqa yelmel tık bilen qarğı etiş kollektiv tur musabıqısı da kollektiv ve yekki turda qoş çempiyonluğun qoluq geldirdi. Devletimiz qarğı etiş komandası Altın medal eliştiki küçük emeli küçüğünü devamlı saklap geldi. Devletimiz çevendazlık komandası Asiya Tenerket Musabıqısının çevendazlık boyunca atını usul kademde mandırış kollektiv türüdeki musabıqıda altın medalga erişti. 9-oyning 25-chi günü Aijun Mingguo Asiya Tenerket Musabıqısının çevendazlık boyunca atını usul qadamda mağdırış kollektiv turdaki hal qılğış

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejab qo'shaqmayda, ishlaydi.
2: Ya çıkınla.
3: Ha çıkınla ya.
2: Taksiye
4: çık. Kızlar saat kaç oldu?
5: Ey usta mı radyonda katmasın ne radyosundan toğurlan ha?
6: Yok yok vallahi çıkınla vallahi. Bir de
1: toğurlan.
7: Altı modulu çıkıp radyonu açıp katnaş sanat radyosunu anlaş. Hazırkı vaktiniz ne? Pekime menilik kılıdı.
8: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip sizler için mülazimet kılış bizim fırçımız.
7: Her günü dekliğiniz Şincan Radyo Televiziya Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun sefirinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
9: Hey kınanla kınanla, programı başlık getti, programı başlık getti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlığına bağ mı?
7: Sefirinizde biz sırdaş.
9: Biz sırdaş.
7: Sefirinizde biz sırdaş.

Hürmetli radyo anlıqıcı dostlar, səpırınızda biz sırdaş programımızın anlayışanlarına qarşalımız, mən riyasetçi Qadir Yaqaysar. Dostlar, səpırınızda biz sırdaş programımızı Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılıvşı Tengdi Maskıdamda anlatıldı. Dostlarımızdan programımızın Sılıvşı Teng əbdisi arqılıq anlayışını mu qızğın qarşalımız.

0: Türlük katnaş uçurları. Seperdeki yenilikler.
1: Turmuş uçurları. Bir hatar seper şatlıkı.
0: Diktanla seperinizde biz sırdaş programımızda bulsun.
2: Seperinizde biz sırdaş.
1: Seperinizde biz sırdaş.
3: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
4: Oho, seperinizde biz sırdaş.
5: Dostlar, programımızda davomlashtirayotganimiz va ishimiz bumizga kelgan uchurlarga muqarrotli do'stlarimizdan Bulbul Go'ya, Mamatjon, Danvon Azizi, Adiljon qatorliq do'stlarimiz radio oldida davomliq o'ltirdik, programmalarni izchil yoqtirib anglaymiz degandek ko'ngil so'zlarini qoldiribdi. Rahmat do'stlar. Yana do'stlarimizdan Ayshamgul xonimmi. Do'stlar, yaxshimisizlar? Bayram kunlaringizni xushal o'tkazyotgansizlar? Men yaxshi o'tkazyotaman deb so'z qoldiribdi. Rahmat dede. Dostlar, ondaq bolsa programımız qurulaşdırılğan təfsili məzmunlarını yetkizishni başlaymız.

Dostlarımızın bulbul goya Kadriye kızı ben mi köydüm şilgen film onlarını uşurcam bile mevlutun aşı çın tutup apırıp otdağı kızıp koyduğunuz he de şu bu muskeş ki çoşu işin aldı da durulup karşılığımız hoş geldiniz oyla mangaysız depa şu kitimen de durdu ola karsın şu aşu çın tutup la apırıp yisanlar mı yesle bu tamahını yimsanlar mı yesle de oturuğuz koydum. Bopdu mu? Dostlarımızdan namin Gülhanım, mən miyak durup anlavattım mən dostlarımızdan şembe günün güzel buluşini ümit kılmen de söz kaldırıbdu. Rahmet. Ziyana dostlarımızdan uçurunu yanılaylı ya. Mən otakam bile uçurcan tamahını nimdak ittik yeydu. Şu. Er kişile aştak tız yeydu o adette. Bir cöz tamahını bir demde yüttü etti deyip. Şu tamahlar pek okşaydı gəməs mu şunu. Tiz yep. Менің егінімне көмді ола, мен мұшта бәк тіз еттім. Бүкке рас, оқшайдыкен достарымызға шу шиюнікі іші дә, сән жүн мехман ханысының кем шу кіріплам оң қол тарапдікі, ашқана әтендір дағамлары беріп, епке санла болдыкен, наштылықлар бәке, шуырпыла, әрхіл кавапла, пулу, тоқы күші қатарлық, мүші сармайды бұшырылған тоқы күші қатарлық, шында ешіліккен. Ondaq bolsa dostlar, yenə davamlıq, yıqımlıq küylədin birlikdə hazırlanaylıq.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7 ayının 1 gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milletinin uluğ güllenişini şaşırış, barlıq Cumhur oğul kızlarının ortak intilişi, devletin birlikini koğdaş, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş, barlıq Cumhur halkının ortak mesuliyeti,

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası 107.4 Qatnaw Sanat Radiosining xayirlik akşam programımızın davomlaştırıp atımız. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasining yangi taratqu aptisi Slow Shooting namas qadamda anglatıldı. Programımızın Slow Shooting aptisini maalışınlan qarşalımız. Ve işin sponumuz kegen uçurlağı qırsaq Bahar Gül Hanım özden yaqtırıp anlavat qalqın bildirip de. Abdurrahim Candaydı Yaxşımı Yaşarcan Qashqar Şehrinin Mədəniyyət Yolları Qoş Yönüştür Ava deydi. Onun başqa Əsqar Orayım, Əsqar Kam deydi. Riyasət Yaşar Yaxşımsız, kəşliqiniz xeyirlik bulsun. Bugün yaxşı naqşlarını oranlaşdırıbsız. Dəbbir naqş tələb qıbdikən, ləki bu naqşı bizdə yox Əsqar Ka. Boğan biz çoxum oranlaşdırış qıldıq. Bizdən umuşu özümüz oranlaşdırıqan naqşlarını mu yaxtırıb alışınızı ümit qılmız. Hazır avtomobil köp yol bilekleriden Ürümçi şehrinin yeni iştipak yolu koş yolunu işe. Onun da başka Sanfango Beylo, Çentancan yolunun yaşan oturu yolu kırapman kaynıştım avtomobila selkeli köpkene. Xatem Beylo koşum çölü. Yeni muşu Xualin kötürmü körüküden Xabeyde onu kırapman kaynıştım avtomobila biraz köpken. Sanfango Beylo yaşan oturu yolunun Çentancan yolu. Yeni abay...

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sanat Radiosunun xeyirlik axşam programımızını davamlaştırıp atımız. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansisinin yeni taratqı aptisi Sılıv Şirtin'in masqadımda anıltıldı. Programımızın Sılıv Şirtin aptisinin alışılan karşalımız. Hürmetlik radio anlıqçılar. Beşinci sponumuzga kelgan fikrlarga qarsak, to'rt taksi Rozjon deydi, Qashqar yo'li qo'sh yo'nalishda ravon deydi. Tövende Abdug'ini Abdukim o'rilgan Ranjimayman nomli naqshni anglaysizlar.

Qadirlik radio anglıcı dostlar, sizge rahmet etkin ba programımızı yaxtırıp anlaşılanlarını karşı alımız. Mən Riyasatçı Risalat Qasım. Bugünkü programımızda tövendikidek məzmunlarını uğurlaştırdıq. Aldı bilen Çonçu Bayramı, Dövlət Bayramı.

0: Her günü seherde işkımanganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etigeliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarhıl programlarını ansınan karşılığımız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlayışlarla yoldurunuzda biz zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İlgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girerleşip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezilik taamlığı eğizdeydi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılan. Şincan yakşı cay, Şincan'a gelişinizde karşı alınız.

Programımız Şinjang Radio Televiziya Stansının yeni taratqu əpsi Sılu Şitin'da masqadamını anlatılıdı. Programımızın Sılu Şitin əpsi de anlaşımlarını karşılamız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızda tövendeki məzmunla oranlaştırıldı. Aval turmuş bilimleri sahibimizde. Bir gün içideki su içişke tegişlik bir qancı vaqıt. Çaşının akırışı, beden bergen aslı xarakterlik besim agahlandırışı hesablanıdığı qatarlıq məzmunlarda sözləb yerimiz. Programımızın sağlamlıq savadları sahibisi de, tərkibi de vitamin C, ən mol yeməklik, küzlik çilan. Közne ziyade işletken de, közge ansanla taş düşüşünü kəldürüb çıxırıdığı qatarlıq məzmunlarda savad sözləb yerimiz. Xinamsı dostlar, diqtanla programımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Jumha Halk Jumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Kanuni 2026 yılı 7 ayının 1 gününden başlayıp yolga koyuldu. Jumha Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Jumhu arzusunu ortak işgaşuraylı.